Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.

bu şeytanlar ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Efendim?

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.

Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kâfirlere de yaptıkları işler güzel görünür.

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.

0: Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."
1: وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte kazandıkları günah yüzünden zalimleri böylece birbirinin peşine takarız.
1: يَا

0: O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzde karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.
1: ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.

0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstagni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz ona engel olamazsınız.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın. Ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
1: Böylece şirk ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.

Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.

Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: la yuhibbul musrifin.
1: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.''

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü O sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki: Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

0: Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.
1: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.
1: قُلْ هَلُ

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ إِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ

Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

0: دراستهم وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
1: Kur'an'ı size indirdik ki kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

0: Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu 10.

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.

0: De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.
1: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
1: لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ
0: Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim.

0: يرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
0: وهو الذي

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

Ey Muhammed! Bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Azabımız onlara gelince, biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O senin affedeceğinden

Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 7-12. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5-12. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Reklam.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Reklam.
3: Radyo 7.
4: Görüşmeler yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar da masaya yatırıldı.
5: Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
4: Görüşmede Rusya ile enerji işbirliği ele alındı. Erdoğan, Putin'i Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışına davet etti. Rus lider de Türkiye dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri ifadesini kullandı.
5: Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede de önemli mesajlar verdi. Mekke İttifakı'nın dünya barışına önemli katkı sağlayacağını söyledi.
6: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
4: Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları da vardı.
6: Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı

0: unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: Zirvede Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İki devlet başkanının maden suyu sohbeti dikkat çekti.
2: Gürcüsü'den mi suyu siz? Bir Azerbaycan suyu. Yok,
3: Mercupi'den mi o suyu?
2: Yok, Barjomi gördüm ben. Barjomi.
3: Burada içli su suyu var.
2: Burada o
3: lan. Yo, ben getirmişim.
2: Sen getirdin.
3: Bu Nahçıvan sularıdır.
2: Olan olsa özgen yap. Sen özgen yatırsın, rica atırsın.
4: Evet, devam ediyoruz. Kıymetli izleyenler, liderlerin kendi aralarında. Bir de aynı dil konuşulunca, aynı dil, aynı frekanstan gidilince daha samimi bir ortam oluyor. Sayın Pezeşkiyan'la Sayın Aliyev'in sohbeti de öyle. İkisi de yani köken olarak zaten Türk de. Aynı dili konuşunca, anlaşınca kıymetli izleyenler o samimiyet hemen çevredekilere de, izleyenlere de yansıyor. Evet, devam ediyoruz. Mesajlarınız geliyor, yorumlarınız geliyor. Biraz sonra Kanal 7 medya grubuna gönderilen yorum ve mesajlarınıza bakacağım. Hem Kanal 7 Ülke TV yayınımız devam ediyor. Şöyle bir haberim var sırada. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla hem savunma sanayisi gelişecek hem de 3 ülke arasındaki birlik güçlenecek. Peki, uzmanlar anlaşmanın içeriğini nasıl değerlendiriyor? Onun detayları var şimdi haberde.
1: Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısından birlik mesajları geldi. Savunma ve kurumsallaşma adımları atıldı.
5: Mekke Anlaşması'nın ardından gözler İstanbul'daki ilk toplantıya çevrilmişti. Toplantıda birlik, beraberlik ve savunmadaki güç vurgusu yapıldı.
6: İcra komitesi çok önemlidir. Kolektif savunmayı ön plana çıkartan, aynen NATO'nun 5. maddesi gibi taraflardan birine yapılan saldırının 3'üne birden sayılacağını ortaya koyması açısından önemli.
1: Toplantıyla 3 ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı.
6: Diğer bir konu askeri işbirlik. Yani birlikte çalışabilirlik, standartizasyon ne olacak? Angajman kuralları nasıl işleyecek? Bu çok önemlidir. Mesela sadece NATO'yu alalım. 1200'e yakın angajman kuralları vardır. 1100'ün üzerinde standartizasyon vardır. Bunlar STANAG dediğimiz olgularla ortaya konulur. Ortak tatbikatlar nasıl yapılacak? Savunma sanayi konusu, ortak üretim ve her şeyden önemlisi araştırma geliştirme faaliyetlerini ortaya koymak.
1: Savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yapılması için çalışmalar yürütülecek.
5: Peki bu anlaşmayla birlikte Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki güçler nasıl değişecek? Uzmanlar bu konuyu bakın nasıl değerlendiriyor?
6: Tabii ki bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli bir parametresi. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi kolektif caydırıcılık olmasıdır. Tabii burada hedef var mı diye sorabilirsiniz bana. Resmi olarak hiçbir ülkeyi hedef almıyor ama yani barışçıl işbirliği bir vizyonunu ortaya koyuyor. Önemli. Peki ne diyebilirsiniz ki hedef yok? Şimdi bir kere İsrail ne karşı yapılmış bir hedef değil. Çünkü açık ve seçik olarak şunu ortaya koymamız lazım ki önemli. Çünkü şey yok, hiçbirisinin İsrail'le sınırı yok. Yani bu konu bana kalırsa belki İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'in peşine takılanlara karşı biraz uyarı niteliğinde olduğunu söylüyorum.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan ve güçlü mesajların verildiği ilk toplantının ardından gözler yapılması planlanan ikinci toplantıya çevrildi.
4: Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Kayıplar için 550 metrede büyük operasyon diyor. Sabah Girne açıklarındaki gemi faciasında 4. güne girildi. Denizde kaybolan 20 kişi için arama çalışmaları dün de devam etti. 550 metre derinlikte tespit edilen bir cismin gemi enkazı olabileceği değerlendiriliyor sayın seyirciler. limanda kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken faciada hayatını kaybedenlerin cenazeleri tabii son yolculuğuna uğurlanıyor. Gazete şöyle görmüş haberi. Girne'de batan gemideki kayıp 20 kişi için Türkiye seferber oldu. Kayıpları bulmak için çalışma başlatan TCG Işın 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit etti. Kayıplar için askeri gemilerin yürüttüğü çalışmalara İHA'lar ve helikopterler de havadan destek veriyor. TCG Işın'ın gelişmiş sonar sistemleriyle batık tespit edildikten sonra uzaktan kumandalı sualtı araçlarla robotik dalış gerçekleştirilerek 550 metre derinlikteki enkaza müdahale edilecek denilmiş sayın seyirciler haberde. 550 metrede büyük operasyon. Yani 550 metre derinlik, müthiş bir derinlik ve kayıp olan 20 kişi içinde böyle bir çalışma yapılıyor, operasyon gerçekleştiriliyor. Tabii geride gözü yaşlı aileler var, yürek yakan hikayeler var. Buyurun bir bakalım.
1: Hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Girne açıklarında ise arama kurtarma çalışmaları hız kesmedi.
7: Birisi gelsin benim çocuğum sağ ya da ölü çıkarsın.
1: Filojet'e ait feribot 2 gün önce Girne'den Mersin Taşucu'na gitmek üzere yola çıkmış. Kısa süre sonra önce su almış ardından alabora olarak batmıştı.
7: Bizi de alın!
1: Kazada 239 kişi kurtarılırken kayıp 20 kişi için çalışmalar sürdü. 15 gemi, 8 helikopter ve insansız hava araçlarıyla yapılan aramalara Türkiye'den SAT komandoları da dahil oldu. Gemi enkazı olduğu değerlendirilen 550 metre derinlikte bir cisim belirlendi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ileri teknolojiye sahip TCG Işın gemisi de çalışmalara katıldı. Robot denizaltı yardımıyla enkaza ve kara kutuya ulaşılması hedefleniyor.
8: Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Tabii batık gemi olduğu değerlendirilen diyorum. Biliyorsunuz net bilgiye ulaşmak lazım. 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi.
1: Girne limanında kayıp yakınlarının gergin bekleyişi sürüyor.
7: Ayaklarını tuttum, elimden kayıp gitti. Ben onu bırakmazdım.
1: Facia 8 Ocağı ateş düşürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsinin ardından uçakla yurda getirildi. O gemide can verenlerden biri de Gülcan Gürel'di. Malatyalı genç anne facia sırasında kendi can yeleğini kızına giydirdi. Küçük kız kurtulurken yakınları ondan haber alamadı. Kısa süre sonra da cenazesine ulaşıldı. Yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi. Özdemir'in gemideki iki kızı ve damadı kazadan kurtulurken eşi Şerif Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.
9: Mehmet dedi biz çıkamayacağız gittik dedi.
1: İş adamı Nihat Balyemez'in son sözleri bu oldu. Yanındaki arkadaşları sağ kurtuldu. Ancak o gemiden çıkamadı.
9: Ben tutundum geri kendimi sakin bir yere aldım. Geri 2-3 dakika sonra geldim Nihat yok.
1: Balyemez memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Son anlarına tanık olan arkadaşı Mehmet Tuğ'a da cenazesine katıldı.
9: Nihat abi ortada yok. Ahmet abi de Ahmet tabur da denize atlamış. O bir bana da seslendi atla atla diye benim ayağımda biraz sıkıntı olduğu için ben güvertede bekledik.
1: 14 yaşındaki Nisa Törer'in tabutunun başından feryatlar yükseldi. Fabrika işçisi baba Ferdi Törer yıllık izinde 3 çocuğunu da alıp Kıbrıs'a gitti. Ancak o tatilden dönemediler. 14 yaşındaki kızı Gaziantep'ten son yolculuğuna uğurlanırken kayıp babayla 11 yaşındaki oğlu Yusuf ve 10 yaşındaki Yunus aranıyor. Anne Güneş Törer ise 4 yıl önce kanserden hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası Filojet'in son seferi için Girne Limanı'ndan ayrıldığı anları böyle kaydetti. Batan gemiyle ilgili önemli iddialar da gündemde. Geminin yaklaşık 10 yıl önce Mersin'de karaya oturduğu, yapılan incelemede mühendislerin kapsamlı onarım gerekli değerlendirmesinde bulunduğu öne sürüldü.
10: Çıktıktan sonra zaten Bir anne babayı gördüm. Çocuğunuzdan bırakmışlar aşağıda. Bu olduğunu söylediler.
1: İddialara göre gemi sahipleri feribotu bir Yunan firmasına tamir ettirdi. Ancak yapılan onarımın gereken teknik standardı karşılamadığı iddia edildi. Geminin geçmişte aldığı bu hasarın faciaya etkisinin olup olmadığı yapılacak teknik incelemeyle ortaya çıkacak.
4: Mesajlarınız geliyor. 552-157-0707 çeyrek yaptık saati 15 dakikada. İzleyicilerim, aramıza katılanlar neler yazmış, neler söylemiş bakalım. Hem Kanal 7 hem Ülke TV yayın devam ediyor efendim. Takipler, mesajlar geliyor. Ankara'dan, Dikmen Öveçler'den Mehmet Bey aramızda. Mehmet Kökçe günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olunuz, var olunuz Mehmet Bey. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Şahin Bey. Ben yazmaya devam ediyorum. Her sabah hemen hemen haber ve yorumlarını beğeniyorum. Devrek Yazıcık Köyü'nden Nait Değirmenci. Nait Bey aşk olsun, niye okumayayım mesajlarınızı? Denk gelmiyordur, rastlaşmıyoruzdur. Bak bugün tevafuk oldu, rastlaştık. Olur mu öyle? Nait Bey mesaj göndermiş. Biz okumayacağız, okumuyoruz, tepki koyuyoruz, okumayalım mı diyoruz aşk olsun. Okuyorum ama bak bugün gördüm. Sevgiler, saygılar olsun. Ankara Sincan'dan kim yazmış? İsmini söylememiş ama iyi yayınlar, hayırlı sabahlar diyor. Sincan'a selam olsun. Şahin Bey tüm kanal çalışanlarına selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. İbrahim Aslan Şanlıurfa'dan bizlerle birlikte. Maşallah. Afyon Karahisar'dan hayırlı sabahlar diyor. Eyvallah, eyvallah. Baka baka baka koca bir yazı bitirdik. Hadi bakalım, Eylül demek sonbaharın ilk günü demek. Yani kışa adım demektir. Hayırlı işler, iyi yayınlar. Kim diyor bunu? Ömer Güven Karadayı selam olsun. Nereden? Kemer'den, Kemer'den. Kemer'e selamlar. Ömer Güven Karadayı'ya selamlar. Kastamonu'dan günaydın. Murat Güngör sizi severek izliyoruz. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş. Sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Bugün biraz daha iyi gördüm sizi. Oo, çok şükür Murat Bey. Hamdolsun. Hamdolsun iyiyiz. Mersin'den günaydın diyor. Ben Sudenaz diyor. Hoş geldiniz Sudenaz Hanım. Mersin'e selamlar, saygılar. WhatsApp, en sosyal Instagram, X ve Facebook. Haydi gelsin mesajlar, yorumlar. Şimdi sırada hangi çöp vurgunu haberi mi var İhsan'cığım? Hangi gazete bu? Takvim Gazetesi. Peki haydi bir bakalım Takvim Gazetesi'ndeki çöp vurgunu haberine. Vurgun, bir de çöpten. Çöpten vurgun yapılır mı? Vallahi yapan yapıyor. Yapan yapıyor. Helali haramı ayırmayan. Helal haram ver Allah'ım, çoluk çocuk yer Allah'ım zihniyeti çöpten de vurgun yaptırır, çamurdan, bataktan da vurgun yaptırır, değil mi? Şimdi diyor ki haberde, Bolu Belediyesi'nde hiç çalışmayan çöp kamyonları için yüklenici firmaya 34 milyon lira ödendiği ortaya çıktı. Yatıyor yani çöp kamyonları, yatıyor ama her gün tık tık tık tık tık tık tık para işliyor. Tamam da bu para kime yazılıyor? Yahu belediyeye yazılıyor. Belediyeye. Belediyeye yazıyor. Belediyeye yazılıyor ne demek? Belediye bir kişi mi? Hayır. Senin, benim, bizim, Boluların parası. Bu demek. Belediye bu demek. Bu demek. Dolayısıyla o paralar senin, benim, bizim paralarımız, 34 milyon lira yatan kamyonlara, yatan çöp kamyonlarına ayrılmış. Operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltında. Sayın seyirciler, dosyada eski belediye başkanı Tanju Özcan da var. Haydi gidelim Bolu'ya.
1: Çalışmayan araçlar çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yüklenici firmaya tam 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Jandarma ekipleri Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı baskınlar yaparken belediye binasını da didik didik aradı.
11: Sizler de bize hakkınızı...
1: Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı iddianame geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. Özcan hakkında tam 263 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
11: Ocakların önüne ve şeye...
4: Şimdi devam. Bolu'dan geçtik Antalya'ya. Bolu, Antalya. Şimdi böcek istismarı başlığını görüyorsunuz. Bir hanımefendi var. O hanımefendinin arkasında da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var, değil mi? Antalya'daki fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. 11 mağdur kadın belediyede işe girmek için Muhittin Böcek'le cinsel birlikteliğe zorlandıklarını ileri sürdü. Şimdi 1 değil, 3 değil, 5 değil, 7 değil, 10 değil, 11 mağdur kadın. Yani 1 olsa, 2 olsa, 3 olsa velev ki şöyle yorumlar yapılabilir bir kesim tarafından. Ya işte iftira atılıyor Muhittin Başkan'a, Muhittin Bey'e. Ya da bunlar kumpas. Arkadaşlar, kıymetli izleyenler, 11 mağdur kadından bahsediyorum. Daha önce söyledim ya, bu meseleler olmadan önce insanlar korkudan gidip de savcılıklara şikayette bulunamıyorlar idi. Ya arkada belediye başkanı var, beni mahvederler, beni öldürürler, başıma gelmeyen kalmaz diye. Bu olaylar patlayınca, yani lağım patlayınca böyle dökülüverdi her şey işte. Saçılıverdi her şey işte. Böyle çok affedersiniz sabahın bu saatinde bu kelimeyi kullanıyorum. Leş bir ortam oldu işte. Şimdi 11 mağdur kadından bahsediliyor. Dolayısıyla belediyede işe girmek için bir de böyle bir durum var. Bir de vaat var. Belediyede işe girmek için Muhittin Böcek'le cinsel birlikteliğe zorlandıkları ileri sürüldü. Kadınlar tehdit edildiklerini, şantaj ve cinsel saldırıya maruz kaldıklarını iddia etti. Böcek'in 17 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte olduğu da bu korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey devamını yani getiremiyorum. Keşke bu cümleyi de okumasaydım ama korkunç bir şey. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fuhuş soruşturmasında 11 genç kadının işe alım vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden de büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı da tespit edilmiş. Bakalım.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuşa aracılık soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Antalya ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanlarında dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna yönelik iddialar içeren mağdur beyanlarının bulunduğu belirtildi.
4: Evet, devam ediyoruz. Kamil Göktaş, günaydın. Mazota, benzine zamları durdurmazlarsa zaten iş yok, tamamen duracak. İnsanlar artık geçinemiyor. Zengine her gün bayram, ülke çıkmaz da vay halimize diyor. Evvelsi gün bunu söyledim. Yok 3'er lira, yok 5'er lira, yok 10'ar lira. Yıl sonuna kadar hesaplayın kardeşim. Bir öngörüde bulunun. Yapın zammı, 15 lira mı yapacaksınız, 20 lira mı yapacaksınız? Yapın da bari vatandaş da, üretici de, tedarikçi de, halk da, sıradan insan, bizler sıradan insanlar da ne yapacağımızı bilelim, bir öngörüde bulunalım, değil mi? Şimdi sen 3 lira mazota, benzine neyse zam yapıyorsun, rafa, markete, manava, pazara 13 lira yansıyor. Bunu misal olarak, hani örnek belki uçurum ama öyle, 3 lira yapıyorsun 5 lira yansıyor, 5 lira yapıyorsun 7 lira yansıyor. Hem de kilo bazında o yaptığın zam kilo bazında yansıyor. Dolayısıyla aynı oranda enflasyonla mücadele çıkmaza ve zora giriyor. Nasıl olacak bu işler? Yıl sonu enflasyon tahminleri şaşacak mı? Tuttuğu son yıllarda pek vaki değil ama bilemiyoruz. Bakacağız ama hem emeklimizin, hem emekçimizin, asgari ücretlimizin, orta gelir, bilmiyorum artık diyebileceğimiz bir kesim var mı ama onların beyaz yakalı, mavi yakalı, adına ne söylerseniz söyleyin, gerçekten yıl sonuna doğru şayet bu zamlar devam ederse İşi zor, işleri harap, harap. Özellikle çok sayıda esnafın bu anlamda serzenişleri var. Kıymetli büyüklerimize iletelim. Muhittin Böcek'le işe almak için kızlarla birlikte oluyor. Peki sonra işe belediyeyi aldıktan sonra harem mi kuruyor demiş. Günaydın Kanal 7 ailesi, tüm izleyenlere huzurlu, sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Sevgilerimle diyor Muhammed Bey. Devam hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Şahin Bey oğlum. Adana'dan Şenel de ailesi seni tarafsız televizyonculuğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şenel de ailesine hürmetler, Kanal 7 bağımlısıyız diyor. Ben emekliyim, eşim gibi hem de çalışıyoruz. İyi ki varsınız, işiniz gücünüz rast gelsin. Allah kolaylık versin. Hem emekli hem çalışıyor. Allah zorunuzu kolay kılsın. Seviyoruz sizleri. Adana'ma selamlar. Yunanistan Ali geçinemiyordunuz, geçinemiyor diyorsunuz. Yunanistan'a tatile gelenin adı haddi hesabı yok. Beyefendi, sizin gördüğünüz Yunanistan'da, Paris'te, Londra'da, Roma'da, bu memleket 85-90 milyon. Gördüğünüz 300-500 bin, 3000-5000 bin neyse gördüğünüz kişi üzerinden memleketteki gerçeklikten bahsetmeyelim mi? Memlekette mazot ucuz mu diyelim? Memlekette çarşı pazar güzel, fiyatlar gayet makul mü diyelim? Ne dememi istiyorsunuz? Ben bu insanları da anlamıyorum. Yani gidiyor şeye, alışveriş merkezine. Alışveriş merkezleri tıklım tıklım dolu. Ne yapsın vatandaşlar? Gitmesin mi alışveriş merkezlerine? Herkes çatır çatır para harcıyor. Çatır çatır para harcayan marketlerde gördüğünüz insanlardan yola çıkarak ülke ekonomisi okunabilir mi ya? Böyle bir cehalet olabilir mi? Böyle bir cehalet olabilir mi? Kendi memleketine gidemeyen insanların olduğunu görmeyip, tatilde, zaten tatili geçtim de, bayramda, seyranda görmeyip 28 bin lira asgari ücretle, 23 bin lira emekli maaşıyla geçinmekle zorluk çeken insanların yaşadığını görmeyip, neler yaşadığını bilmeyip, yani empatiden de uzak bunu diyenler, bilmeyip marketler dolu, AVM'ler dolu, Yunanistan'a insanlar gidiyor. Bu vicdansızlıktır. Böyle ülke ekonomisi okunmaz. Biz bu memleketi seviyoruz. Ama bu yaptığınız, gerçeklikten uzak olarak yaptığınız bu değerlendirmeye hiç katılmıyorum. İyi niyetli de bulunuyorum. Lütfen. Şimdi devam ediyoruz. Sırada ne var İhsan? Şimdi pazara bir gidelim. Şimdi uygun fiyatlı ürünler de var, fiyatı yüksek olan ürünler de var. Şimdi bunu böyle söyleyeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış kardeşim. Şimdi pahalı olanlar da var. Ya bu mevsimde bu ürün niye pahalı dediğimiz de var. Ya iyi, fiyatı fena değil dediğimiz ürünler de var. Şimdi uygun fiyatlı ürün için manav ya da market yerine vatandaş ne yapıyor? Semt pazarına gidiyor. Semt pazarını yoğun. Çünkü marketlerde, manavlarda normal semt pazarından bir iki tık daha nasıl pahalı. Fiyatı yüksek. Şimdi fakat aynı meyve ve sebzenin fiyatı pazardan pazara da değişebiliyor. Bir semtte domatesi örnek veriyorum 10 liraya alıyorsunuz. Öbür semtte 15 liraya, 20 liraya alıyorsunuz. Burada tabii nakliye önemli, tezgah kirası önemli, bir de semtin alım gücü meselesi var. Bu faktörler var. Ona göre fiyat belirleniyor. Aynı kalitedeki bir ürünün farklı ilçelerde farklı fiyatı satışa sunulmasında bu durum etkili oluyor. Hatta bazen pazarcılar bazı semtlere, o da oluyor, daha iyi ürün götürürken bazı semtlere o kaliteden biraz daha düşük üründe götürebiliyor. Bakalım.
12: Keyfine göre. Orası şimdi değişiyor pazar. Burası baş değişiyor. Müşteri de değişiyor.
1: Tarlada hasat devam ediyor. Pazardaysa çeşit çeşit meyve ve sebze satışa sunuluyor. Semt pazarları genelde manav ve zincir marketlere göre daha çok tercih ediliyor. Çeşit bolluğu ve fiyat skalası vatandaşın tercihini pazara yönlendiriyor. Ancak fiyatlar da pazardan pazara da değişiklik gösterebiliyor.
13: Pazarda daha iyi, fiyatlar daha güzel. Mesela bakkalda mesela dün ben muz aldım 200 lira, burada 90 lira.
14: Aynı cins domatesi farklı tezgahlarda farklı fiyata görebilir miyiz?
15: Olur tabii. Peki bunun kalite fark eder. Kalite.
12: Malına göre iyisi var, kötüsü var. Bak bizde 10 liraya da var. Aşağıda var yeşil mesela 20 lira. Sonra satacağız.
14: Meyve ve sebze fiyatları pazarın bulunduğu semt ve müşteri portföyüne göre değişiklik gösteriyor. Hatta aynı pazar içinde tezgahlarda farklı fiyatlar gözlemlenebiliyor. Mesela Çanakkale domatesi bir tezgahta 35 lirayken diğer tezgahta 40 liraya satışa sunulabiliyor. Pazarda farklı tezgahlarda aynı ürünü farklı fiyata bulabiliyor musunuz?
13: Bulabiliyoruz. Mesela domates gibi şurada 35 lira, ileride 40 lira, daha ileride 60 lira. Bayağı fark ediyor yani.
14: Peki neden değişiyor bu fiyatlar?
13: Neden değişiyor? Yani esnafın kendi insafına kalmış bir şey.
16: Bazı yerlerde daha pahalı, bazı yerlerde daha ucuz. Yani mala göre.
1: Benzer durum diğer sebze ve meyvelerde de görülüyor. 30-40 liradan satılan patlıcan bazı pazarlarda 70-90 liraya, 50-60 lira seviyesindeki biberse başka bir semtte 90-120 liraya kadar çıkabiliyor.
13: Halbuki her şey yani aynı fiyatlar olması lazım. Aynı yerden geliyor, aynı tezgahtır, aynı mekandır.
17: Uçuk fiyatlar var.
14: Uygun fiyatlar var mı?
17: Uygun fiyatlar da var, uçuk fiyatlar da var.
14: Fark neden kaynaklı sizce?
17: Vallahi bilemiyorum, ben de anlayamadım yani. Domates 20 liraya da var. 100 liraya da var, 150 liraya da var.
1: Fiyat farklılıklarında birden çok faktör etkili oluyor. Tezgah için ödenen tahsis veya işgaliye bedeli, tüketicinin alım gücü, nakliye ve ulaşım giderleri, işçilik, fire ve pazardaki rekabet yoğunluğu fiyatları etkiliyor. Esenyurt, Avcılar veya Fatih'te daha uygun fiyatta bulunan bir ürün, Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş veya Sarıyer gibi ilçelerde daha yüksek fiyatla satılabiliyor.
18: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
19: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %44 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara gelince TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelere, O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
18: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
20: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
21: Reklam.
22: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Şeye sebep oluyorsa amenna. Ama korkutuyor beni açıkçası. Artık mahkeme salonlarına girdi yapay zeka. Avukatlar, avukatlarımız yapay zekadan acaba çekiniyorlar mı? Kardeşim, bu yapay zeka da hukuki meselelerde biz insanlara danışmanlık yapıyoruz, yol gösteriyoruz. Onların hakları için mücadele ediyoruz. Geldi bu yapay zeka yani diye acaba böyle... Şimdi avukata gitmek yerine ne yapıyor vatandaş? Yapay zeka uygulamalarını kullanıyor. Başına ne geldiyse anlatıyor oraya. O yapay zeka hukuki olarak neler yapılabilir, hangi yollar izlenebilir sana tık tık tık tık tık döküyor. Döküyor da bu durum bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Çünkü yapay zekaya sorularak yazılan dilekçeler gerçekte olmayan emsal kararları dayanak gösterebiliyor. Yok ama emsal gösteriyor, gerçekte yok. O yüzden hukukçularımız uyarıyor, sessiz olun, yapay zekaya güvenmeyin, hukuki bir danışmanlık alacaksanız iyi bir avukata başvurun.
10: Bazen bir dilekçede, bazen bir dosyada, bazen de bir davada. Yapay zeka kullanıyor, hukuk alanında avukattan önce ona soruyoruz. Ancak çoğu zaman yanılıyoruz.
11: Yapay zeka tamamen doğru bir şekilde değildir ve bir sürü uydurma kararlar sunmakta, bir sürü uydurma hukuki metotlar üretmektedir.
10: Yapay zeka hukuk alanında yaygınlaşıyor. Hatta gerçek dışı kararları kaynak olarak gösterebiliyor.
11: Son zamanlarda özellikle vatandaşların artık avukata başvurmadan yapay zeka aracılığıyla dava açtıklarını, itiraz ettiklerini ya da cevap verdiklerini, hukuki mecraya katılım sağladıklarını birebir şahit oluyoruz.
12: Bir trafik kazası yaşadım ve polis tutanağında %100 kusurlu olan taraf ben olarak belirtildim. Sen de bana bir itiraz dilekçesi hazırlar mısın?
13: Tamam, bir saniye.
12: İşte siz de benim yaptığım gibi hukuki bir olayda adli süreçleri takip etmek yerine yapay zeka uygulamalarıyla danışıyorsanız hata yapıyorsunuz.
11: Biz açtığımız huzurda ikame edilen o davalarda Yargıtay kararlarını araştırdığımız zaman bu Yargıtay kararlarının olmadığını görüyor ve biz bunların tamamen yapay zekanın uydurma bir Yargıtay kararı çıkardığını, uydurma olduğunu görüyoruz.
10: Uzmanların halüsinasyon dediği bu hata olmayan bilgilerin gerçekmiş gibi sunulmasına neden oluyor.
11: Yargıtay kararları gibi önemli içtihat kararlarının bu şekilde uydurma olması ve yargılamayı bu şekilde etkilemesi oldukça sıkıntılıdır.
10: Hukukçular yapay zeka ile hazırlanan savunmalara karşı uyarıyor. Her bilginin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtiliyor.
11: Her ne kadar yapay zeka olsa da hukuk mecrasında mutlak surette bir hukuki danışmanlık ve avukatın etkin bir rol oynaması lazım.
9: Sayın seyirciler, sıcak bir haberim var. Marmara açıklarında iki ticari gemi çarpıştı ve 10 personelin kayıp olduğu bilgisi var. Valilikten yapılan açıklamalar var. Sayın seyirciler, Silivri açıklarında, Marmara'da Silivri açıklarında olduğu şöyle haber şöyle. Bu gece saat 03'te sabaha karşı saatler önce, yaklaşık 3 saat önce, 3,5 saat önce sabaha karşı 18 mil Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Al su gemisi. Arkadaşlar bu fotoğrafı vermeyelim çünkü Silivri açıklarında yanlış anlaşılabilir. Bana gelin çünkü izleyicilerimize yanlış bir görüntü üzerinden vermeyelim. Olay Silivri açıklarında meydana geliyor. 18 mil güneyinde. 18 mil güneyinde Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Al su isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışıyor. Olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri sevk ediliyor. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Al su isimli gemide gözle görünür bir hasar bulunmamakta. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamamakta olup bölgede unsurların arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir denilmiş. Sayın seyirciler, bir kez daha söyleyelim. Şimdi iki gemi çarpışıyor. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde yaşanıyor olay. Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal eden Türk bayraklı Al su isimli ticari gemiyle İskenderun limanından Karadeniz Ereğli'ye intikal eden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu ticari gemi Silivri açıklarında Marmara'da 18 mil güneyinde Silivri'nin çarpışıyorlar. İki ticari gemi bunlar. Biri Tuğberk İmamoğlu, diğeri Al su. İkisi de Türk bayraklı. Olay yerine kıyı emniyeti ulaşıyor. Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ulaşıyor. Çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik helikopteri dahi ulaşıyor. Sevk ediliyor. Bölgeye intikal eden unsurların yaptığı ilk tespitlere göre Al su isimli gemide gözle görülür bir hasar yok, bir sıkıntı yok. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamıyor. Bölgede unsurların arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor diye İstanbul Valiliği bilgi geçti. Bunu sizlerle paylaşalım. 10 personelle ve gemiyle irtibat kurulamıyor. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor şeklinde şu an sıcak olarak bu bilgiyi bizle paylaşıyorlar sayın seyirciler. İstanbul Valiliğinden gelen açıklama bu. Gece saat 03 sıralarında oluyor bu arada bu olay. Yani gece 03'te bu olay yaşanıyor. Şu an itibariyle de Tuğberk İmamoğlu, arkadaşlar KJ indirdiğiniz iyi oldu. İşte bu Tuğberk İmamoğlu gemiyle ilgili olarak irtibat tamamen kesilmiş durumda. Al su isimli gemiyle, ikisi de Türk bayraklı gemi, işte bu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi çarpışıyor. Silivri'nin 18 mil güneyinde Marmara'da. Al suda herhangi gözle görülür bir sıkıntı yok, herhangi bir sorun yok. Ancak bu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içinde bulunan 10 personelle irtibat sağlanabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kıyı emniyeti, sahil güvenlik, Boğazlar Komutanlığı'na bağlı çok sayıda deniz unsuru şu anda Silivri'nin 18 mil güneyinde bu gemiyi arıyor ve içindeki 10 personelle irtibat kurmaya çalışıyor sayın seyirciler, kıymetli izleyenler. Tabii irtibat kurulduğunda, ulaşıldığında hemen anında bilgiyi sizlerle paylaşacağımızı söyleyelim. Sıcak ve son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olalım ve arkadaşlar devam edelim. Evet, evet, inşallah kötü yani haberler almayız, kötü bir senaryoyla karşılaşmayız. Daha 4-5 gün önce Girne açıklarında yaşadığımız faciada 8 vatandaşımızı kaybettik. Hepsi Türk vatandaşı. 20 vatandaşımız kayıp, hala arama çalışmaları orada devam ediyorken aradan bir hafta geçmeden böyle bir kaza yaşanıyor. Marmara açıklarında yaşanıyor bu sefer ve 10 personelle şu anda irtibat kurulabilmiş değil. Sayın seyirciler, 10 personel kayıp. Gemiyle irtibat kurulmaya çalışılıyor. Gemiyle irtibat halen kurulabilmiş değil. Dolayısıyla zor bir durum. Şu anda teyakkuz halinde İstanbul'daki sahil güvenlik ekipleri, sahil güvenlik komutanlığı, bütün ekipler şu anda teyakkuz halinde, kıyı emniyeti, dolayısıyla çok sayıda deniz unsuru ve sahil güvenlik ekipleri bu gemiyi arıyorlar. Tuğberk İmamoğlu isimli bu gemiyi arıyorlar. Çünkü bu gemiyle irtibat kurulabilmiş değil. Bu gemiyle çarpışan, bu bir ticari gemi bu arada. Bu bir ticari gemi. Bu gemiyle çarpışan Alsu isimli gemiye ulaşıldı. Gemide herhangi bir sorun yok. Herhangi bir problem yok. Ama Tuğberk İmamoğlu ile irtibat maalesef sağlanamıyor. Alsu Ali Ağa'ya intikal ediyordu. Kocaeli'den yola çıkmıştı. Bununla çarpışan ve şu anda ulaşılan herhangi bir sıkıntısı olmayan gemi Alsu. O Kocaeli'den Ali Ağa'ya intikal ediyordu. Bu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ise İskenderun limanından hareket etmiş ve Karadeniz Ereğli'ye gidiyordu. Marmara'yı kullanarak Karadeniz Ereğli'ye tabii gideceği için 18 mil, Silivri'nin 18 mil güneyinde bu kaza yaşandı sayın seyirciler. Bölgeye çok sayıda sahil güvenlik unsurları, kıyı emniyeti, Boğazlar Komutanlığı unsurları sevk edildi. İlk tespitlere göre dediğim gibi Alsu'da gemide gözle görülür bir sorun yok, hasar yok, hasar tespiti yok. Ancak hemen bu gemi Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi ve gemide bulunan 10 personelle an itibariyle irtibat kurulamıyor. Bölgedeki unsurların arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere inşallah kötü bir senaryoyla, kötü bir tabloyla karşılaşmayız. İyi haberlerini alırız. Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kurulur ve içerisindeki 10 personelle irtibat kurulur. Onlara ulaşılır sayın seyirciler. Dileğimiz, talebimiz, isteğimiz, arzumuz bu yönde. Evet, önemli çünkü dediğim gibi bir hafta önce Girne açıklarında yaşadığımız facia ve sonrasında yüreğimizi dağlayan o haberler, 8 vatandaşımızın kaybı, 20 vatandaşımızın hala bulunamamış olması yüreğimizi dağlarken, içimizi acıtırken hemen bir hafta geçmeden bu olayın yaşanması bizi derinden yaralar. Çok güzel, umut ediyorum dediğim gibi inşallah onlara da ulaşırlar, irtibat kurarlar. Evet, var mı arkadaşlar buradan vereceğimiz yeni bir gelişme, yani yeni bir bilgi? Oldukça lütfen bizleri bilgilendirin. İşte geminin bulunduğu konum Silivri açıkları burası, 18 mil güneyi. Kıymetli izleyenler, şu anda ekranlarda görüyorsunuz geminin bulunduğu konum burada. Burada arama tarama çalışmaları devam ediyor ve bu arama tarama çalışmalarında umut ediyoruz ki gemiye ulaşılır, vatandaşlarımıza, o 10 gemi personeline ulaşılır diyelim. Ve kazanın meydana geldiği yeri de harita üzerinden, uydu üzerinden sizlere böylelikle göstermiş olalım sayın seyirciler. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Galatasaray Fransız stoper Bichabu ve kulübü Leipzig'le resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin 23 yaş altı genç bir oyuncu ihtimali dışında transfer yapmayacağını açıkladı. Trabzonspor Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından çalışmaların titizlikle yapıldığını ve süreç devam ederken Hüseyin Çimşir'in Gençler Birliği maçında takımın başında olacağını açıkladı. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamada

0: yerde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.29, euro 55.94, gram altın 6.688, çeyrek altın 11.000 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz günü 14.229 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Doğru karar 11.000 Türk lirası.

0: Daki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru karar ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Reklam.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Ekspertize.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertize.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para, bankanın güzeli.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %58 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer yoğun noktalara gelince Tembahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, O3 Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay siz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Anahtar teslim mutluluk.
8: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Anahtar teslim mutluluk. Ekspertise Dynobile.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
10: Bir reklam.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
12: Reklam.

0: otopratik.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 31, Edirne 35, Bursa 33, İzmir açık 36, Denizli 38, Afyonkarahisar 32, Antalya açık 39 derece, Muğla 37, Adana 38, Ankara parçalı bulutlu 32, Konya 31, Sivas 29, Bolu 30, Rize ve Trabzon aralıklı sağanak yağışlı 28 derece, Erzurum yerel yağmurlu 26, Malatya 32, Kars 25, Diyarbakır 37, Mardin 34, Şanlıurfa az bulutlu 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Avro bölgesinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %6,4 seviyesinde gerçekleşti. Küresel mal ticaretinin değeri bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 artarak yaklaşık 13,7 trilyon dolara ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına yönelik avantajlı tecil ve taksitlendirme ile 183,3 milyar liralık borç taksitlendirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Reklam.

0: geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira.
6: Aziz, bu sene ailece...

0: ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu çarşamba sabahında ben Erkan Koç mikrofon başındayım efendim, çok şükür. Yayın başladı. Harika şarkılarla, türkülerle sizlere eşlik edeceğim. Hepiniz Radyo 7'ye hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Instagram'dan bir fotoğraf paylaştım. Erkan'la çok canlı başladı. Kimlerin radyosu açık diye sordum. Dostlar da yazmaya başladılar bile. Selahattin, sağ ol kardeşim benim. Her zaman radyo 7. Frekans hiç deviş değişmez. Sibel, teşekkürler. Denizli'den Merve. Kahramanmaraş'tan kolay gelsin Erkan kardeşim diyen Ahmet abim. İzmir'den Mustafa Atalı, programınızı zevkle takip ediyorum ve çok eğleniyorum demiş. Güzel. Amasya'dan selamlar Elif. Denizli'den Sibel Peker. Sana da selam olsun abi, kulağımız hep sizinle demiş. Fidan, yok, Kayseri'den Yaşar Fidan. Hoş geldin güzel insan. Ne güzel uymuş böyle. Mersin'den Ümit'in radyosu açık Erkan abi. Mersin Erdemli'den Sümeyye. Annesiyle ve kardeşiyle dinliyormuş. Eyvallah.

Evvel böyle değildin de şimdi burnun büyüdü. Dilek değil, Dilber. Süper bir radyo demiş. Sizlerle daha da güzel. Teşekkürler Denizli'den. Seninle 14 yılım var abi. Açık olmaz mı radyom demiş hiç. Zümrüt. Almanya Köln'den Cemile. Selamlar. Evde, iş yerinde, her yerde dinliyorum demiş. Radyom açık. Almanya'dan Cemile. Zehra. Gülümseyerek. Naciye Kireççi. Günaydın size de. Ankara'dan sevgiyle. Sen gelmeden biz geliyoruz zaten demiş Maynur. Anlaşıldı. Benden önce açıyorsunuz radyoyu. Hayırlı sabahlar diyen Gümüşhane Kerkit'ten Fatih. Sabah kalkar kalkmaz radyonun fişini takıyorum. Takış o takış Filiz. Sabah 8'de açıldı radyolar demiş Hülya. Müyesser Demir. Günaydın Erkan kardeş. Günaydın ablacığım. Kütahya'dan Mehmet Yeni Adam. Sana da kolay gelsin.

Leman Bulut, helal olsun sana. Arkadaşlarını etiketlemiş. Radyo açık mı? Pınar ve Aysun. Güzel. Evet, arkadaşlarınızı lütfen etiketleyiniz mesaj yazarken. Onlar da haberdar olsunlar programdan, Radyo 7'den. Müyesser İstanbul'dan sevgiler. Şehmus Mardin'den selamlar demiş. Sağ ol Şehmus'cum, Mardin'e de bizden. Kayseri'den kocaman günaydın. Size de günaydın. Kim? Zeliha. Özlem İstanbul Eyüp'ten, güzel bir gün olsun inşallah Özlemciğim hepimize. Hadi şöyle yine keyifli güzel bir eserle devam edelim.

Evet, Burcu Güneş'ten dinledik. Aynen devam ediyoruz. Hiç kesinti yok. Keyifli eserlerle sabahınıza renk katmaya Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'yla devam. Kimler bakalım mesajlarıyla yanımızda? Denizli'den bağ makası ustalarından selamlar demiş Semih. Aleyküm selam. Yadigar Kasımpaşa'dan. Nevşehir'den selamlar abi. Radyo 7 ve iyi ki sen varsın. Eyvallah kardeşim benim Yakup. Ankara'dan Eyşan. Selam, dinlemedeyiz. Hep orada olun inşallah. Adana'dan Azize. Bütün din kardeşlerime sağlıklı ömür diliyorum. Amin. Adana demişken sırada da bir Adana eseri var. Tüm Adana'dan sesimi duyanlara da armağanım olsun bu eser. Antalya'dan selamlar. Bu sıcakta en iyisi senin program demiş. Güzel. Günaydın. Denizli'den selamlar. Dilek. Erkan Bey telefondan dinliyorum demiş.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Ekspertizse Dino bile.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertizse.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz ve harika bir eserle daha devam edecek program Kimler için? Selamlar Erkan Koç. Bugün eşimle 4. evlilik yıl dönümümüz demiş. Peki, istek çalmıyor olabilirsiniz ama eşinizi çok sevdiğinizi de ekleyerek size mutluluklar dileyelim. Sıradaki eser size armağan olacak. Norveç'ten selam, saygılar var demiş. Artık biz eskisi kadar sevmiyor musun demiş. Sevmez olur muyum? Ali Rıza, seni çok seviyorum. İskenderun'da kıraathanem var demiş. Dükkanı açar açmaz semaverin fişini takmadan radyonun fişini takıyorum. Beslami, eyvallah. Ve Mustafa Tekelioğlu da Fethiye'den bize selamını gönderiyor. Muammer İstanbul'dan ve son mesaj okuyayım. Fazla abim de İstanbul'dan selamını göndermiş. Aleyküm selam. Şarkımız da geliyor şimdi.

Adem Gümüşkaya ve Resul Dindar birlikte söylediler eseri. Nerede kaldım mesajlarda? Bir bulayım orayı. Evet, tamamdır. Eskişehir'den selamlar. Triko Atölyesi'nde hem çalışıyor hem de sizi dinliyoruz demiş. Kolay gelsin. Kim yazmış bu mesajı? Nuri. Balıkesir'den selamlar. İsmail Ayaz. Aleyküm selam. Yine Balıkesir'den Sevda abla. Ankara Polatlı'dan muhasebe bürosundan bizi kimler dinliyormuş? Mihriban. Aksaray'dan Derya. Denizli'den Mehmet İrdem. Mesut Bedir Manisa'dan 2003'ten beri demiş sizleri dinliyorum. İstanbul'dan Tuğba. Her sabah açık demiş radyoyu de. Güzel. Konya'dan Şükrü abim. Ve Ahmet. Denizli'den Mehmet Gedikoğlu. Radyoyu iyi dinlemek bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Eyvallah.

Sibel Can söyledi eserimizi ve Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından dinleyenlerimizin mesajları önümdeki ekrana düşüyor. Ben de onları okumaya devam ediyorum. Sıradaki eseri de armağan ederek İstanbul Esenler'den Mikail, Akşehir'den Şerife, radyoyu değil demiş güne başlıyorum. Ne güzel. Günaydın Erkan kardeşim diyen Erdek'ten İbrahim abim. Sağ olasın İbrahim abi. Biri iki, biri bir yaşında torunlarım bile türkülerle coşuyor demiş. Ne güzel, türküleri sevdirin çocuklara. Mehmet Özen teşekkür ediyorum. Fransa Lyon'dan Kim Canip Doğan. Özlem Gül Karabük'ten. Samsun'dan Mete. Abim, iki haftalık evliyim, en güzel eserlerin eşim Tuğçe'ye gelsin. Haydi bakalım, mutluluğunuz daim olsun. Bir ömür olsun inşallah.

Türkiye radyolarında sabah saatlerinin en çok dinlenen müzik programı Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. Her tarzdan sıkılmadan dinleyeceğiniz güzel bir liste bugün de sizler için hazırladım. Sizlerle paylaşacağım harika eserler var. Konya'dan selamlar demiş Alparslan. Muhammed Şengül Ankara'dan sıradaki eser çalışma arkadaşlarıma gelsin. Gelsin bakalım. Danimarka'dan kucak dolusu selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Danimarka, bugün ilk mesaj Danimarka'dan. Kim yazmış bize? Hatice, Can Hatice. Hoş geldin sen de Hatice'cim. Kayseri'den Gül yürüyüş yolunda dinliyorum demiş. Abi Konya Akşehir'den selamlar. Tarlada salatalık toplamaktayız. Bir müzik de bizim için çalar mısın? Çalarım tabii ki. Mevlüt Bacak şu an tarlada, bağda, bahçede. Çalışırken bizi dinleyenlere de kolay gelsin.

Karabük'ten Hanife Özdemir, merhaba. Konya Aykent'ten Muhammed Şahin, Trabzon'dan de Samet Narsap. Senin programını çok beğeniyoruz demiş abicim. Arkadaşım Salih'le dinliyoruz. Selamlar o zaman Salih'ime de. Canım Ankara'm bir ayrıcılıktır demiş. Ama 25 yıldır Alanya'dayım. Kim? Ayten Yılmaz.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyor. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

0: Atık'la anında canlı gündem.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Reklam.

Oğlu sizinle güne başlamak güzel demiş. İyi yayınlar. Sizin de mesajlarıyla programa renk katmanız çok güzel. Çorum'dan kim? Fatih Bekmezci çalışma arkadaşlarıma selamlar. Nurettin Kılıç Sokan hayırlı sabahlar. Beykoz'dan Hüseyin Bayram. Merhaba, ben İzmir Buca'dan Ayla. Sizi devamlı dinliyoruz arkadaşlarım. Şevket Usta, Remziye, Figen, Sevilay ve Ferit. Bir de Yıldız. Kırıkkale'den Ebru ben. Güne Radyo 7 ile başlayıp Radyo 7 ile bitiriyorum demiş. Eşim keşke televizyon almasaydık sana. Radyo alsam yetermiş diyor. Güzel. İzmir'den selamlar. Nurhan Aytu. Hüseyin Şehzade iyi yayınlar. Kars'tan Amasya Sarımeşe köyünden selamlar. Nilüfer hayırlı sabahlar Erkan. İzmit'ten selam olsun. Aleyküm selam. Malatya'dan Handan ve Rüya selamlar. Her zaman Radyo 7 dinliyoruz, hiç kapatmıyoruz demiş. Vallahi terapi kurban olurum sana annem demiş. O Reyhan ablacığım, canım ablam. Kahramanmaraş'tan Burhan Yüce selamlar. Ayşe Tırpan Kırıkkale'den. Antalya'dan selamlar diyen Zeynep Bulak.

Elazığ'dan bize selamını gönderen Ela. Teşekkürler Ela. Başkent'ten Meryem, hayırlı bir gün olsun cümlemize. İzmir'den Hişam, gün seninle bir başka güzeldim. Sağ ol abim benim. Dinlemedeyiz Naciye Çolak. Balıkesir'den selamun aleyküm diyen İsmail Ayaz. Erzurum'dan Ayşe, iyi yayınlar eşim Mehmet'e de selamlar demiş. Aksaray'dan Kadir Salcan, Osmaniye Kadiri'den Tuğrul Hayta, Sungurlu'dan Meva, İstanbul Topkapı'dan Ferdi, Kahramankent'ten selamlar, isim ne? Göktaş. Ve Şadiye Akın, Denizli'den, tabii ki Radyo 7 demiş, sağ olun.

dere kenarından geçtim, soğuk sularını içtim. Bu derde ben nereden düştüm bilemem. İbrahim Tatlıses'ten dinledik eserimizi. Bir Erzurum türküsüyle devam edeceğiz. Çok da severim bu türküyü. Kimler için gelecek? Zeytinburnu'ndan Metin. Seni dinleyince huzur buluyorum demiş. Zaten hastasıyım. Geçmiş olsun Metin. Ben Kırıkkale'den Sevgi. Yok, ben Kırıkkale'de sevgi saygılarımızla demiş. Sizi her zaman dinlemedeyiz Ayşe. Ankara'dan selamlar kardeşim Birgül Bayram. Günaydın, program çok güzel. Emeğinize sağlık. Denizli'den Dursun Ataç, konfeksiyon atölyesinde çalışanlara da benden selam. Resul Erikli Çorum'dan tabii ki dinlemeye devam. Kahramanmaraş'tan selamlar. Program çok güzel. Sıradaki eser eşim ve çocuklarıma gelsin. Emine Danışman. Denizli'den Kemal, Suriye'ye gidecek oğlum Ethem için ve tüm askerler için bir türkü istiyorum demiş. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun.

Sıradaki eserimiz şu an Antakya'da görev yapan özel harekatçı Mustafa Karbatan'a gidecek, Damla Özkan'ın mesajıyla. Konya'dan Taner Taş, Bandırma'dan Aydınat'a, Hatay İskenderun'dan Sümeyra, İzmir'den Tülin, eşimle birlikte hem çalışıyoruz hem de demiş Radyo 7'yi dinliyoruz. Ne güzel, kolay gelsin. Abi Elazığ'dan Sibel, sıradaki eser Aydın'da asker olan ve İzmir'de polis olan kardeşlerim için. Konya'dan Melek, selamlar, sizi dinlerken huzur buluyoruz. Ne güzel. Yozgat'tan da Ümit, sana da selam. Dağlar.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertise Dynobile.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Reklam.

Mihriban Yavaş Sarıkamış'tan selamlar demiş. Eyvallah. Kütahya'dan Melahat Bostaş, Yozgat'tan Hülya, bir senedir güne sizinle başlıyorum. Harika. Erkan abi Mefit ben, Sultan Murat İstanbul. İstanbul Beyoğlu'ndan İlhan. İzmir'den Rahime. Yine İzmir'den Turgut Demir. Muhammed Şahin Konya'dan ve Ahmet.

Neredesin Nazlı Yarim, neredesin? Hüseyin Turan'dan dinlettim. İzmir Karabağlar'dan selamlar. Arzu, Alev ve Hamiyet, selam kızlar. Onur Çiğdem Konya'dan, Nurgül Hollanda'dan dinliyoruz. Sıradaki eser eşim Suat'a armağan olsun. Olsun tabii ki, Hollanda. Tüm yurt dışında bulunan, gurbette bulunan ama ekmek davasına memleketinden kilometrelerce uzakta olan tüm dostlarımıza da selam olsun. Bu eser hepinize gelsin. Mesaj yazamayanlara özellikle. Tamer Tufan, selamünaleyküm abi. Aleyküm selam Tamer. Mersin Özbesni'den, yok Mersin Özbesni'den, öyle mi? Erdem, Doğukan. İstanbul'dan Cengiz, Beşiktaşlı Cengiz, sana da selam olsun. Elazığ'dan, şu an şirketin finans departmanında kulaklık kulağımda sizi dinlerken çalışıyorum demiş Gülay Batmaz. Kolay gelsin. İzmir'den sevgiler, iyi yayınlar Güneş Baloğlu. Muhammed Kaplan, Gaziantep Nizip'ten selamlar. Ömer Özenç, Kayseri'den sevgiler selamlar. Kapadokya'dan Mert Kara. İzmir Buca'dan Veli, aleyküm selam. Trabzon'dan Tülay, ben çok severek demiş sizi dinliyorum. Teşekkür ederim Tülay'cığım.

Müslüm Gürses, Müslüm Baba'dan dinledik. Benim mahallenin usta ve çok yakışıklı bir kuaförü var. Özkan, canım kardeşim benim. Abi sırada keser, tüm müşterilerimize gelsin demiş. Gelsin. Allah bereketli, hayırlı, helal kazançlı bir gün nasip etsin Özkan'cığım. Hem sana hem de orada sesimi duyan kardeşlerime. Kahramanmaraş'tan Burak. Sevip de söyleyemediğim kız arkadaşıma gelsin demiş. Aman Burak, bu şarkı olmasın. Başka bir şarkıyı sen gönder. Seviyorsan söyle ama. Sakarya'dan Necmi Bil. Fatime Vural. Sera'da domates toplamaktayız demiş. Konya Akşehir'den kolay gelsin. Fransa Metz'den Sultan, selam olsun. Aysun İpek Muğla'dan. Sıradaki eser, yalan söylerken yüzü kızarmayan tüm yalancılara gelsin. Gelsin gelsin. Vallahi öyleleri var değil mi? Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor. Hiç. Sanki dünyanın en doğrucu Davut'u edası vardır onlarda. Onlara şöyle diyeceksiniz, bu şarkıyı armağan edeceksiniz.

Hayırlı yayınlar Erkan kardeşim. Yürüme ve konuşma engelli kızımla sizi dinliyoruz. Sizi çok seviyor. İsmi Hatice demiş. Sıradaki müzik kızıma gelsin. Yozgat'tan selamlar. Hatice. İnşallah duyuyorsundur beni. Canım kardeşim. Yanaklarından öpüyorum. Sana da selam olsun. Yozgat'tan Hatice. Annen de seni çok seviyor. Allah yardımcınız olsun. Son mesajlar artık. İzmir'den Funda Aşçı, İzmir'den Dursun Çağlayan, Türkiye'ye selam olsun. Ankara'dan Bursa'ya bebeğimizin 40'ı çıktı, uçurmaya gidiyoruz. Nur Tuna Nur herhalde. Bahtı güzel olsun yeğenimizin. Konya Ereğli'den Bektaş, minibüsçü esnaf olarak sizi dinliyor ve dinletiyoruz. İşte budur tüm şoför dostları. Direksiyon başında olan, ekmeğinin peşinde olan tüm şoför dostlarıma da selam olsun. Hayırlı işler olsun. İstanbul'dan Canan, teşekkür ediyorum sana. Manisa'dan sevgiler, saygılar. Matbaacı meslektaşlarıma hayırlı işler. Erhan Coşkun. Eskişehir'den de selamlar diyen Ersen. Okuyamadıklarım oldu. 500'e yakın mesaj vardı. Vakit anca bu kadarına yetti. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak müsaadenizi istiyorum. Allah'a emanet olun.

Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo 7.
4: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le...

şöyle toparlayabiliriz bunu. Gücüm yetene kadar yanında, duam ettiği kadar arkanda. Her zaman destek, her zaman yanında. Daha ne olabilir ki? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları Radyo 7'de. Edalı saatlerde elbette sizlerle beraber olacak. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım sizler. Sözleştik buluşacağız diye. Hoş geldiniz o halde. Başladı program.

bazen insanın içinde böyle kırgınlık oluyor, özlem oluyor, ne bileyim vazgeçişleri oluyor. Herkes hissediyor ama kimse tam olarak bilmiyor. Sezenler olmuş, böyle gözünden okumuş efendim, ses tonundan anlamış ama yine de kimse neyim var dememiş, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturup elbette sevdiklerimizi de haberdar edeceğiz, onlara da sesleneceğiz. İşte o güzel şarkılardan biri daha. Bazı acılar anlatılmıyor, sadece seziliyor ya. Ya gerçi anlaşılmak demek değil ama şöyle bir kulak verelim hadi.

Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo İd'de beraberliğimiz devam ediyor. Ay, ne zamandır dinlemiyordum ben bu şarkıyı. Beraber dinler söyler miyiz? Söyleriz vallahi. Hem de en güzelinden. Armağan da ederiz. Evde çalışırken dinleyenler var biz mesela Denizli'de. Sıradaki şarkı ev hanımlarına armağan eder misin demiş Arzu ve Aslı kardeşler. Ay hanımlar, ne güzel görünüyorsunuz. Tabii ki armağan ederim. Ah, sefanız olsun.

Seni seven kimdi şöyle bir silkelen. Kıymeti geç anlaşılan, sevgisini eksik etmeyen ama adı unutulan, değil mi? Bazı sevgiler kalıyor. Seni seven kimdim diye böyle soruluyor. Ama bazen de insan en çok sevgisinin görülmemesine kırılıyor, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. İşte o güzellerden biri daha.

Varlığı, huzur, yokluğu, özlem. En çok da giderken can yakıyor değil mi? Aşk sana benzer. Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyede sizlerleydi. Şimdi en çok giderken can yakar demiştik. Ya sen benden gittin gideli. Neler anlatıyor neler. Çok şeyi barındırıyor aslında içinde baktığımızda. Ne gelen yerini dolduruyor, ne geçen zaman eksik tutuyor. Böyle hep bir tarafı yarım kalmış.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 48,30, euro 55,96, gram altın 6.718, çeyrek altın 11.044 lira. Brent petrol 94 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.011 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
7: çok daha hızlı
6: ve geniş içeriğiyle
7: çok daha zengin.
6: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse Dino
6: bile. Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlerken bizlerle beraber olanlar var. Harikalar. İş arkadaşları için sıradaki şarkıyı göndereceğim. Kime? İstanbul'da. Ay, isimlerinizi yazsaydınız. Bunlar da diğer iş arkadaşlarım demiş. İş arkadaşlarının fotoğrafını ve kendi fotoğrafını gönderen ama ismini yazmayan harika dinleyicimiz. Sizlere de kolay gelsin. Tekstil firmasında çalışırken bizleri dinliyorlar. O zaman bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyorum.

iki güzel kelimeyi sevdiklerimize mutlaka söyleyelim diye. Bence güzeldi ve güzel bir cevap da gelecek. Gürcan Üsküdar'da kim var? Yedikule'de bir şarkı istiyor. Gönderelim kimler varsa orada. Çalışan arkadaşlarınıza da armağan edelim. İstanbul'da Gül Hanım var. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşları için ve Bedia ablanız bizi duyuyorsa ona da armağan edeceğiz. Mustafa Burak için aynı zamanda. Kastamonu'da ay Nazan Hanımcığım, ne güzel güller bunlar böyle. Bu güller sizin için demiş. Eksik olmasın Kastamonu'da. Nazan Hanım'a da buradan sevgiler gönderelim. Bir gün herkes yaşattığını yaşar mı bilmem diye. Yaşar yaşar vallahi. Böyle bizim gözümüzün önünde cereyan etmez belki ama mutlaka oluyor. Biraz kırgın Nazan Hanım bu anlamda. Nazan Hanımcığım biz görmüyoruz ama ilahi adalet tecelli ediyor. Bu anlamda hepimizin içi rahat.

mutlaka söylüyoruz demiştik. İhmal de etmiyoruz. Bence şarkı sözleriyle, sözleri itibariyle şöyle bir telefon kadar yakın. Hatta benim programımda bunu iletebiliriz mesela, ne söyleyecekseniz güzel mesajlarınız doğrultusunda. Şöyle biraz da ayrı kaldıklarınıza gelsin. Onlara da armağanımız olsun.

yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

0: Radyo 7 Haber.
1: Denizcilik Genel Müdürlüğü Marmara Denizi Silivri açıklarında motor yağı yüklü bir tankerle çarpışan rulo saç yüklü Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin battığının değerlendirildiğini bildirdi. İçinde 10 mürettebatın bulunduğu gemiyi arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan aralıksız sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelerek kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde son aşamaya gelindiğini belirterek, açılış sürecinde yeni adımları birlikte atacaklarını ifade etti. ABD genelinde yapılan güncel bir kamuoyu araştırması, toplumdaki karamsarlık ve memnuniyetsizliği göz önüne serdi. Ankete katılan yetişkinlerin %70'i ülkenin mevcut gidişatından gurur duymadığını beyan etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyede ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı uygulandı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik başlatılan rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aselsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tolun Derin Taarruz Mühimmat ailesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bayraktar Akıncı TİHA'dan gerçekleştirilen test atışlarında belirlenen farklı hedefleri tam isabetle vuran mühimmat, operasyonel etkinliğini bir kez daha kanıtladı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, yeni bir kez daha kanıtladı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %11,91 azalarak 719.996 oldu. Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda yaklaşık 4 katına çıkarak geçen yıl 557 terawatt saate yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlara da şöyle cevap veriyoruz. Ankara'da en sevdiğim arkadaşlarım Kübra ve Meryem için şarkı istiyorum demiş. Şu anda bizleri keyifle dinliyorlar. Onlara da armağan edelim. Oh ne güzel, şöyle muhabbetin, güzel anların eksik olmadığı bir gün olsun sizler için de. Ve bu arada bu vesileyle de Ankara'nın dört bir yanında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da buradan sevgiler, selamlar gönderelim bu güzel şarkı eşliğinde.

Geleceksen artık etme naz. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağımızı söylemiştik. Hatta sevdiklerinize de armağan ediyoruz. Nerelerde bizlerle beraberseniz. Hoş geldiniz Eda Hanım diyen Yemen Bozdağ, Habibi Hanım bizimle birlikte. Aynı zamanda Oktay Bey var. Oktay İnce Mersin'de iyi yayınlar dilekleriyle. Sonrasında Turgut Bey var Avusturya'da. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim Ömrüm için istiyorum demiş. Duyuyorlarsa ben de bu güzel şarkıyı gönderdim bile. Ben de bu şarkının sözlerini çok severim. Bilmiyorum ne kadar dikkatli dinlediniz ama.

Sultan Gazi'de Mehmet Recep. Aa, ben Rafet Eroman yayınlamıştım. Belki güzel denk gelmiştir. Cemil ve Demet bizleri dinliyorlar. Market çalışanları şu anda moladalarmış. Kolaylıklar diliyorum. Kayseri'de Cami Kebir Tekstil Atölyesi'nde bizlerle olan Sultan Fatma Sevda ve stajyerler bizleri dinliyormuş. Kolay gelsin sizlere de.

Eda'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Vallahi sizlerle çok iyiyim. Seher Bodur Çanakkale'de bizimle birlikte. Hatay'da cezaevinde, çocuk cezaevinde Rana'dan Kenan Arslan'a, benden Meliha Arda Parmaksız'a demiş. Gönderirim duyuyorlarsa. Allah kavuştursun sizi de bu güzel şarkıyla.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle.
7: Belker'de yaşamayı seveceğim.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Hepsi burada premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Reklam. Radyo 7.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlara da hemen şöyle bakıyorum. Amirleri Ceylan'ın doğum günüymüş. Ona güzel bir şarkı istiyorlar. Onu çok sevdiklerini de söylemişler. Üç arkadaş: Sera, Cemil, Demet. Mola saatinde yazmışlar bu arada mesajlarını da. Kayseri'de ustası İbrahim Gözel, değil mi? Onun için bir şarkı rica ediyor. Balıkesir Bandırma'da Ali İhsan Uydaş var. Yasemin Hanımcığım, eşiniz sesleniyor size. Bu şarkıyı armağan ediyorum.

haksız yere olmasın, hiçbir şey hak etmediğimle karşılaşmayayım. En iyi anlatanlardan Mersin Çamlıya'yla Büyük Ömer Eren, annesi Hatice Eren, kızı Sena, eşi Olcay. Elazığ'dan Erzurum yoluna doğru ilerlerken yolda bizleri dinliyorlar ve yolda olanlara şarkı istiyorlar. Sizlere de sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Gideceğiniz yere sağlıklı ulaşın inşallah. Bu fotoğraf kimin? Konya'da Münevver Özel var, iş arkadaşları için şarkı isteyen. Yine Konya'dan selamlarını ileten eşi Onur Erken için bir şarkı istiyor. Kendisi uzun yol şoförüymüş, gece gündüz. Ay sağlıklı seyirleri olsun onu da, vallahi sizlere böyle sağlıkla huzurla ulaşsın. Çocukları için de şarkı rica ediyor, eşi için de.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Genç'ten huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik ama gün boyu biliyorsunuz Radyo 7'de en sevdiğiniz şarkılar en sevdiklerinize ulaşmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sınırların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Galatasaray'da transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Shaddai Bichiabu İstanbul'a geldi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.929 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.29, euro 55.92. Gram altın 6.694 lira. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Torbalı Ödemiş yolunun 7-12. kilometreleri, Çavdır Söğüt Korkuteli yolunun 5-12. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 49-53. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız

0: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Reklam.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Silivri açıklarında iki gemi çarpıştı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 11 dakikada battığı, 10 mürettebata ise halen ulaşılmadığı bildirildi. Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. Enkazın tam yerinin belirlenmesinin ardından gemide mahsur kaldığı düşünülen cenazelerin çıkarılması için çalışma başlatılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçe'yi ifadeye çağırdı. Gökçek 4 Eylül Cuma günü saat 16'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yıl açılış töreninde konuştu. Yapılan son soruşturmalara değindi. Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceği bakımından çok önemli görüyoruz dedi. İstanbul Kağıthane'de üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul bir rezidansın 14. katındaki dairenin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. Fırlatılan mühimmatlardan biri Sirik yakınlarındaki bir düğün evine isabet etti. Saldırıda 4 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı. İran ise bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırısı başlattı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Kağıthane, Silahtara yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Sefaköy, Çobançeşme istikametinde sağ şeritte araç arızası var. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu dakika itibariyle her iki istikamette yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, Çin'in kritik ekonomik ve jeopolitik maddelere şerh düşmesi nedeniyle ortak bir bildiri üzerinde mutabakat sağlanamadan sona erdi. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda %11,91 azalarak 719.996 oldu. Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketimi 5 yılda yaklaşık 4 katına çıkarak geçen yıl 557 terawatt saate yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 39, Sinop 29, Nevşehir 27, Erzurum 26, Mardin 34 derece. En güvenilir

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema için 5 saniye

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
2: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Kullar affetmez sözü. Bak bu iki kelime sana ne düşündürdü? Ya şu ana kadar dinlerken düşünmemiş olsam bile. Ben sorunca biraz düşün. Bir şarkı sonra söyleyeceklerim var. Ama önce diyeyim ki Rabbim gönlüme ferahlık versin. İşimi bana kolay kılsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Hadi tavsiye edebileceklerinize tavsiye edin, haber verebileceklerinize haber verin. İmkanı olanlar radyosunun sesini açsın. Yine imkanı olanlar Radyo 7 uygulamasını hemen indirsin. Hoş geldiniz, ne iyi ettiniz. Şöyle içerilerden bir merhaba, yurt içine, yurt dışına, her yana.

0: programın daha hemen başında. Böyle yüreği yanık, sıkıntılardan bunalmış, lan ben nereye düştüm diyen dinleyicilerimize şöyle hani yüreklerine bir su serpmek babından bir şey söyleyeyim. Hem de deliler gibi. Tüm o yanmışlığının seni getirdiği nokta kül olmak ya, ben de yeni kitapta bunlardan bahsediyorum, yeni kitabımda. İşte o küle dönmüşlüğünün harikulade bir güle dönmüşlüğü için inanmak zorundasın. Neye? Tek cümleye. Allah var, gam yok. İçindeki şeytan diyor ki ulan gam var işte, önümü göremiyorum, nefes alamıyorum, sancılar yaşatmıyor diyorsun ya. Sen Allah için sabret, dediğim gibi inan, gör bak neler olacak.
1: İsyan etmedim.
0: Etme.

0: Az önceki konu üzerinden devam edelim. Gülü sevdim. Şunu diyebilir içinizdeki çok dertli kullar. Diğerlerine göre daha zordayım, dardayım diyenler. Ya Talha, kardeşim eyvallah. Umut veriyorsun. Ben de dediğin gibi inanmayı seçtim. Sabrediyorum. Ya ama bir türlü çile bitmek bilmedi. Çok uzun zaman oldu diyebilir. Burada da şöyle bir gerçekten bahsedeyim. Aksini görmedim. Kendi hayatımda da başka toparlanan hayatlarda da gördüğüm hakikat şu.
1: Yüreğimde açmış gülü soldurma.
0: Evet, o gülü soldurmaman için söylüyorum. Bekleme süresi ne kadar uzunsa ardından gelen lütuf o kadar büyük oluyor.

Malumunuz kavramlar ve bu kavramların anlamları üzerine de programda konuşuyorum. Ortak kavramlar. Çok kişinin çok yerde yazdığı, konuştuğu ama olabildiğince farklı açılardan veya belki değinilmemiş taraflarıyla, dokunulmamış halleriyle bahsediyorum. O çok meşhur kavramlardan biri ki bizim programımızın da mayasını oluşturan hayat. Şimdi hayat nedir dendiğinde değil mi? Sayısız tarif var. Çoğu da kendi içinde doğrudur elhak. Ama şöyle bir örnek versem ne dersin? Şimdi bak, elinde bir kitap olduğunu düşün. Kitabı okuyorsun. Fakat asla bir sayfa öncesine dönme şansın olmadığını düşün. Böyle bir kitap hayal et elinde. Nasıl? İlginç değil mi? Kitap alırsın, arada bir geriye dönersin, bir sayfayı tekrar okursun. Ağlamışsındır sayfaya, gözyaşın düşmüştür, ona bir bakarsın. Altını çizdiğin yerler olur. Değil mi? Ama hayat böyle bir kitap değil. Hayat, belki hayal ederek dönebilirsin ama değiştirebileceğin şekilde asla dönemezsin.

Merak etmiyor musun? Yarınlarını, gelecekteki halini. Tabii varsa. Allah her ne kadar ömür verdiyse, diyelim ki şu an beni dinleyen sen yaşın 55. Allah da sana 75 yıl ömür yazmış. Kaldı 20 yılın. Bir 10 yıl sonraki halini merak etmez misin? Bununla alakalı işi bilenler derler ki, sen görünürde geleceğine karar veremiyor gibi görünürsün. Doğrudur. Fakat karar verebildiğin ama geleceğini de etkileyen bir şey var. Ne o? Alışkanlıkların. Yani denen o ki, gel senin sabah uyandığından gece yatana kadarki alışkanlıklarını bir gözden geçir. Sabah ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun? Yalnızken veya dostlarınla alışkanlıkların neler? Bak onları bir gözden geçir. Onlar sana yarınlarında ne halde olacağının işaretlerini verecek.

0: Nasıl bugün bir başarı elde ettin mi? Veya dün yakın zamanda büyük bir başarı elde ettin mi? Belki bir deneme sınavında çok yüksek bir not. Belki harika bir iş yerinde çok iyi bir pozisyona, iyi bir maaşla mı girdin? Ya da sporcusundur, kim bilir. Galip geldin, madalya aldın. Bunların hepsi eğer senin gönlüne, oradan da başına bir kibir yüklüyorsa, eyvah. Kendinden biliyorsan, çalışmak önemlidir, çalıştın eyvallah. Ama sonucu yaratan Allah'tır. Kendinden biliyorsan eyvah. Hatta şöyle söyleyeyim. İçinizde bazıları belki dün, bugün, yakın zamanda bir hata etti. O hatayla boynu büküldü. Allah'a el açtı, dedi ki ya Rabbi, ben bana yakışmayan bir şey yaptım. Beni affet. Tövbe ya Rabbi. Özür dilerim Allah'ım. Böyle mahcup oldu ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu içinizde sizin tevazuyla boynunuzu büküp de dua ettiren o hatanız var ya, o kibire sürükleyen başarıdan daha hayırlı.
1: Bu dünyanın kahrı,
0: vallahi daha hayırlı.
1: Çeke çeke.
0: Şimdi düşün. Kim kazandı? Kim kaybetti?

Her programda olduğu gibi sosyal medya hesaplarımdan yayında olduğumu duyurdum. Gündüz 14 gece 24 günde 2 programla yayındayım dedim. Böyle bir fotoğrafımı paylaştım güneş gözlükleriyle. Topkapı Müzesi'nin bahçesi orası. Sevgili dostlar, o fotoğrafın altına adını yaz, şehrini yaz. Hepsini okuduğumu bil ama yayında bazılarını okuyacağım. Mesela mesajlarınıza baktığımda çoğu internetten dinliyor. Bununla alakalı bir ricam olacak. Şimdi internetten dinleyenler, Radyo 7'yi, Radyo 7'mizi internetten dinleyenler, şu birkaç gündür, hadi 3 gün diyelim, şu son 3 gün yayını dinlerken bir sorun yaşıyor musunuz? Bir sıkıntı var mı? Şu numaraya bildirirseniz seviniriz. 0507 977 0101. Radyo 7 WhatsApp hattı. Numarayı tekrar ediyorum. 0507 977 0101.

Pekala, az evvel mesajlarınızdan dem vurduk. O halde ne yapalım? Mesajlarınıza şöyle bir göz atalım. Nerelerden kimler Radyo 7'ye mesaj atmışlar? Evet, sevgili dostlar, canlar. Diyor ki, sevgili kardeşimizdir Ramazan. Gölgede kal yazdım fotoğrafa. Kalıyorum, hiç kopamıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Yazamıyorum mesaj ama hiç kaçırmıyorum demiş. Bugün yazması nasip olmuş. Neriman isimli bir kardeşimiz. Evet. Bir başka dinleyicimiz ne demiş? Allah gönlüne göre versin demiş. Ahmet Demir dua etmiş. Ya aslında güzel bir dua gibi görünse de insanın gönlü kendisi için ne iyi ne değil bilemez. Rabbim gönlümüzden bizim için ne iyi olacaksa bize onu versin.

dinleyici sayımız giderek artıyor, Allah nazardan saklasın. Bunda dinlemekle kalmayıp dinletenlerin, tavsiye edenlerin büyük payı var. Çok teşekkürler. Hadi bir şey okuyayım. Eşkalim yok benim. Hiç deyim. İşgalim yok benim. Gönülden tevbedeyim. Meşgalim yok benim. Ben gördüğünden öteyim. Sefaatim yok benim. Medet istemekteyim. Kuyulara düştüm ben. Dipteyim. Çağırma beni. Serzeniştayım. Sorma halimi. Nedametteyim. Allah Allah. Nefsimle savaş içindeyim. Gül küstü, bülbül sustu, gafletteyim. Kalem kırıldı be, söz bitti, biçareyim. Ah ben, söyle be dostum, ne edeyim, ne diyeyim. Medet eyle yarabbim.

Sevgili dostlar, az evvel Facebook sayfamdan mesajlarınızı okudum. Şimdi Instagram'dan okuyacağım. Hatta ödül olsun diye bugün hep Instagram'dan okuyacağım. Neden? Bugüne kadar hep Facebook'tan daha çok mesaj gelirdi. Bugün Instagram hesabımda coşmuşsunuz maşallah. Vallahi ya. Bakalım kimler neler yazıyor. İzmir'den Mesude, dinliyorum dinletiyorum demiş. Ne kadar güzel. Bu arada diyor ki İstanbul Çekmeköy'den sevgi saygılar, saygı bizden tüm mahkumlara demiş Hakan Söğüt. Kahramanmaraş'tan Sevgi Hanım diyor ki 20 yıl önce tanıştım sizinle, bir arkadaşım tavsiye etti. Hala bıkmadan dinlemeye devam ediyorum. Vay be. Evet, Mahmut Tokgöz Almanya'dan ve evet Mete Aksoy maşallah demiş, dua etmiş, teşekkür ederim. Diyor ki sizi dinlemeyi çok seviyorum, saatinizi iple çekiyorum demiş Elif Göktürk hanımefendi ve eşine şarkı armağan eden Hakan. Ankara'ya doğru yoldayız İstanbul'dan demiş Tuğba Hanım için. Peki şöyle güzel, benim çok sevdiğim, ben İsmail YK şarkılarını severim. Sesime yakıştırırım. Mesela şiir okurken altta onun müzikleri olduğu zaman yakıştırırım. Mesela bak hareketli bile olsa. Bak hareketli değil mi? Normalde şiir dendiğinde hep duygusal şarkılar gelir akla. Şu introya mesela bir şey okuyayım, ne demek istediğimi fark et. Kendi şiirlerimden biri mesela o. Hepsi bir. En bilinenlerden biri. Mesela bak şimdi bak başa alalım. Canım ela gözlerin hep bana baktı da, görmedikten sonra baksan da bir bakmasan da. Allah Allah. Sana neler neler söyledim. Hepsini duydun da, anlamadıktan sonra güzelim, duysan da bir, duymasan da. Duymasan da. Kıymetini bilmedin be, her şey gibi aşkımın da. Bilmedikten sonra bu alemde yaşasan da bir, yaşamasan da. Ve defalarca gittin, dönüp gölgemde kaldın sonunda. Sen beni sevmedikten sonra, ben de kalsan da bir, kalmasan da.

0: mesajlarda şehirlerine davet edenler var. Gölge abi ne olur gel diye. Şimdi Eylül sonuna doğru yeni kitabım çıkıyor. Şu an kapak tasarımı aşamasında. İnşallah bu kez seversiniz, alırsınız. O kitabın imza günleri başlayacak. Çok şehre geleceğiz. Ama orkestramla da turnem tabii ki devam ediyor. Canlı canlı şiir okumaya geliyorum ekibimle beraber. Kayseri! Ya cansınız, iki kere geldik, yıkıldı ortalık. Yine çok güzel olacak. Hazır mıyız Kayseri? Hadi detayları dinleyelim.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle İldem Yeşil Yurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Wellcare'den vitamin D3K.

0: başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Bak ne diyor, kendini görürsün baksan gölgeme. Şimdi benim namım gölge. Programım da bu gölgeden sızanlar. Sen buraya baktığında hani anlatılanları seviyorsun da ya işte huzur buluyorum. Bana hitap ediyor diyorsun ya. İşte kendine bakıyorsun. Her muhabbet herkesin aklını çelmez. Sana güzel geliyorsa senin güzelliğinden. Şimdi bir şey anlatayım. Biliyorsunuz evlendiğinde senin seçtiğin insan için ne diyorlar? Eş. Bunu ilk bakışta böyle hani terliğin de eşi var, değil mi? Terlik diyor ki bunun eşi nerede diyor. Ayakkabı alıyor ya, bunun eşi nerede? Aslında insanın eşi olmaz. Orada bahsedilen eş şuradan geliyor. Sana eşlik ediyor ya. Yani seninle beraber, seninle birlikte. Fakat daha güzel bir kavramı var bizim toplumumuzun. Mesela kadın evlendiğinde ne diyor? O diyor benim kocam. Koca diye bir kavram var. Koca bilge demektir. Koca dağ demektir. Şimdi dağ ne kadar yüce olursa olsun, üstünde kar olmayan dağ eksiktir. Şimdi bak, kadın da işte o kar gibi. Koca ve karı. Anlatabildim mi mevzuyu? Olaya bu açıdan baktığında o kadar güzel anlam kazanıyor ki. Sevgili kardeşim, ben koca bir dağım, benim Fatma'm, benim karım. Herkes kendi açısından söylüyor. Açıdan baktığında o kadar

0: Öyle bir zamana çattık ki çok dikkatli olmak lazım dostum. Bak dostum dedin ama her selam verene dost, her böyle tebessüm edene de insan demeyeceksin. Tabii tabii, maalesef. Çünkü kötülük böyle çığlık ata ata gezmiyor. Sessizce geliyor. Öyle yatacaksın, kalkacaksın, Allah'a şükür edeceksin. İyi insanlara denk geldiysen ve dua edeceksin. Yine denk gel diye. Zira çoğunun niyeti gizli, yüzü maskeli. Kalbin temiz mi? Yorulmaya hazır ol. Vicdanlı mısın? Yalnız kalmaya hazır ol. Rabbim bizi böyle arkamızdan konuşanlardan, böyle çevremizi doldurmasın. Arkamızda duranlarla doldursun. Arada çok fark var. Ah insan.
1: Gölge sizlerle.

Çok teşekkür ediyorum. Sönmez Türk. Senin gölgende huzur var, maneviyat var, dostluk var, selam olsun demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Şöyle mesajlarınızdan yine birkaç tane okuyayım. İzmir'den Selda, eşim sizin o kadar büyük bir hayranınız ki İzmir'de görmek istiyoruz. Vallahi İzmir'e gelmeyi ben de istiyorum. Belki şu kitap çıkınca imza gününe geliriz. Gerçekten planlıyorum. Hani konsere gelemedim, o ayrı bir organizasyon meselesi. İzmir'de organizasyonu yapacak kişi yok. Ama imzaya gelebiliriz. Dur bakalım. Tam 15 yıldır dinliyorum, dinletiyorum. Yozgat'a bekleriz demiş Eda Eymen. Sizi Çorum'da tekrar görmek istiyoruz demiş Ayna. Bu arada Çorum Süper Lig'de, tebrik ediyoruz. Çorum demişken aklıma geldi. Şefik 2001 yılından beri dinliyormuş. Vay vay vay vay. Bir gelinlik firmasında Selda Avdan doğum günüymüş, kutlu olsun diye dilemiş Mehmet Topan. Topan düzeltiyorum. Bu vesileyle işte evlilik yıl dönümü, doğum günü olan, bugün hasretliği biten canları kutlayalım. Ve devam edelim. Neyle? Şunla. Ve devam edelim programa da, siz de tavsiye etmeye devam edin. Radyo 7 uygulamasını indirmeye devam edin. Bize gönül vermeye devam edin. Ama diyeceksin ki sen gönül ver, biz gönlümüzü veririz. Eyvallah.

Şimdi beni dikkatli dinlerseniz, radyonuzun sesini açıp bir buçuk dakika, iki dakika daha dikkatli dinlerseniz, yüreğinize çok önemli izler bırakacak bir şey anlatacağım. Bu anlatacağım şey nereden aklıma geldi? Sıradaki türküden. Sıradaki türkü üzülürüm, dayanamam diyecek. Hakikaten hepimizin yüreğini derinden etkileyecek bir hadisedir. Ama üzülürüm, dayanamam kelimesini gerçekten yaşayan bir insandan bahsedeceğiz peygamberimiz için. Malumunuz ona sıddık dendi. Sadıklık dünyada onunla namsaldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimsenin inanamayacağı bir mucize geldi. O ne dedi? O diyorsa doğrudur dedi. Ama ben bu meşhur hadiseden başka bir şey anlatıyorum. Şimdi Müslümanların sayısı 38'e ulaştı. Ve Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz'e gitti, dedi ki artık Kabe'den İslam'ı açıkça tebliğ edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için erken olduğunu söylemesine rağmen, ya bunu belirtse de Hazreti Ebubekir'in ısrarı üzerine Kabe'ye gitti Müslümanlar. Hazreti Ebubekir Kabe'de ayağa kalktı, insanlara Allah'a, onun Resulüne Aleyhisselatü Vesselam iman etmeye çağırdı. Bu açık davete Mekkeli müşrikler çok öfkelendi ve şiddetle dövmeye başladılar o az sayıdaki Müslümanı, sahabeler. Şimdi burada dikkat. İçlerinden bir tanesi, keferelerden bir tanesi, adı Utbe bin Rabia. Şöyle bir meşhurluğu var. Altı sert ve demirli ayakkabı giyermiş o. O demirli ayakkabılarıyla Hazreti Ebubekir'i ayağının altına alır, üzerine çıkar, yüzünü, gözünü, burnunu tanınmayacak hale getirir o demir ayakkabılarla. Sevgili dostlar, öldüğünü düşünerek bir kilimin veya bir kumaşın içine koyup götürürler. Şimdi buraya dikkat. Bir süre sonra ancak akşam üstü kendine gelir Hazreti Ebubekir. Gözünü açtığı an ilk söylediği şey: Resulullah ne yapıyor? İyi mi? Allah Allah. Şimdi az sayıdaki Müslüman zarar görünce peygamberimizin yalnız kaldığını düşünüp ilk sorduğu şey, kendini bir kenara koyuyor, diyor ki o ne yapıyor? Ona bir zarar geldi mi? Allah Allah. Ya abicim ya. Ya dostluk mu dedin be? Ha? Dostum diyorsun ya önüne gelinene. Al sana dostluk. Hatta yemin ediyor, diyor ki ben onun iyi olduğunu görmeden hiçbir şey yiyip içmeyeceğim diyor.

Boş yere yorma kendini. Bırak insanlar inandıklarıyla kalsın. Sen de asla anlamayacaklar doğrularınla.

0: Şimdi size bir gönül ehlinin orijinal dörtlüğünü okuyacağım. Sonra çevirisini yapacağım. Diyor ki, cehd eyle bir arifi danayı bul, ya bir sanem-i latif-i ranayı bul, bu ikisinin biri nasip olmazsa evkatını zayi etme tenhayı bul. Ne diyor? Diyor ki, gayret et, bilgili bir arifi veya güzel bir dostu bul. İkisi de nasip olmazsa vaktini ziyan etme. Kendi yalnızlığında, sakinliğinde huzuru bul.
1: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

0: şarkıdaki şu anlamı seviyorum. Hakikaten her giden, ki çok şey gidiyor hayatımızdan, insan, para, mevki. Bunların çoğuna insan üzülür, acele ettiği için üzülür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ayetlerle sabit ki insanoğlu acelecidir. Fakat bir bilsek, hayatımızdan giden çoğu şey kayıp değildir. Aynen hayatımıza giren, bize katılan çoğu şeyin kazanç olmadığı gibi. Zamanla anlar insan. Bazı gelenler hayatını perişan eder, bazı gidenler sana hayatını armağan eder. Öyledir.
1: Gölge sizlerle.

Sevgili dostlar, canlar, yine şöyle bir mesajlarınıza bakmakta fayda var. Şarkımız gelsin. Evet. Instagram hesabımı açtım, onun için biraz beklettim. Biz razıyız senden, Rabbim de razı olsun usta demiş. Kim? Nimet Kiraz. Amin hepimizden. Tokat'tan Neriman, Tokat'a gelince size şiir kitabımı hediye etmiştim diyor. Vallahi ben o zaman da dedim, yani şiir okuyacağıma dair söz vermedim. Çünkü her şiiri okuyamıyorum. Bu o şiirin kötü olduğundan değil, benim o şiiri okuyamamamdan kaynaklanıyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, bunun da cevabını vermiş olduk. Reis, ben Aksaray'da Recep iş makinesi operatörüyüm. Akşama kadar makinenin üzerinde radyom hep radyoydu. Eyvallah. Zor işler var biliyor musun ya? Özellikle mesela şu sıcakta gayret gösteren, ekmek peşinde koşan tüm işçilere, kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Kolay değil. Her işin kendine göre zorlukları var ama bazı işler daha bir zor ya. Ama hani şunu diyen olursa o da yanlış değil. Ya ben sıcakta değilim, makine üstünde değilim ama insanlarla uğraşıyorum. İnsanlarla uğraşmak daha zor diyebilir. O da haksız değil.

0: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 4 Eylül Cuma akşamı saat 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle İldem Yeşilyurt Parkı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her
1: Doğru
0: yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 23-24. kilometreleri, Adana Ceyhan yolunun 30-31. kilometreleri, Malatya Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Bar bar hepsi dokuda bar.
5: Reklam.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot. Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor. Bye.

Yo yo, hırpalama kendini. Ve yan yana gördüğün herkesi birbirine can zannetme. Gerektiğinde bir başınalık da güzel. Senin hakikatlerine, hakikat bildiklerine uyan yok mu? O zaman senden kaybolanlara şöyle bir eyvallah demek de güzel. Yani bir türlü bulamadım uyanı diyorsan, çevrende bir tane vefalı kalmadıysa, doğru insanı beklemek de güzel.

Yani istemem ki beni dinleyen sen şimdi bahsedeceğim sınıfa dahil ol. Onlardan biri ol. Bunu hiç istemem ama bazıları var ki hayatını sürekli zevk için yaşar. Ya hayatının merkezinde sadece zevk almak vardır. Peki bunun sonucunda ne olur? Her mesele hayatta zevk vermeyeceği için ulaşamadığı her an büyük bir çöküş yaşar. Veya her zevk veren şey faydalı olmadığı için büyük belalara uğrar. Peki bir insan neden bu kadar zevk odaklı olur? Nedeni aslında nettir. Amacı yoktur. Eğer insanın kıymetli bir amacı yoksa şu hayatta, o düşeceği dipsiz kuyu bu bahsettiğim kuyudur. Öyle lanet bir girdaptır ki o. Zevk arar durur ama her seferinde çile kıyısına vurur.

feryat etmek genelde zannedilir ki can yanınca olur. Ya bir adam feryat ediyorsa canı sağlam yanmıştır der genelde herkes. Halbuki can gerçekten yandığında insan feryattan çok sessizleşir. Tabii en çok sustuğu yer canının en çok yandığı yer olur. Herkesin ince ince sızıları vardır. Kimseye göstermediği, yalnız kendinin bildiği. Şimdi sıradaki şarkı kayboldum diyecek, içinde kayboldu. Dışarıdan güçlü görürsün. İyi de geceleri nelerle mücadele verdiğini bilemezsin kendi kendine. Tabii. Bu nedenle olabildiğince insanlara karşı nazik olmak lazım. Elinden geldiğince. Ki bu nezaketi sen de bekliyorsan, ki bekliyorsun, önce bu nezaketi göstermen lazım.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de yürütülen arama tarama faaliyetlerinde denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'la enkazın tam konumunun tespit edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasal düzenlemenin hayata geçebilmesi için terör örgütünün fiilen silah bırakması ve kendisini tasfiye etmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, tespit ve teyit mekanizmalarının belirlendiğini ve sürecin adım adım ilerlediğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın helikopter filosunu güçlendirecek yeni adımı açıkladı. Teşkilat envanterine toplam 18 adet yerli üretim Gökbey helikopterinin dahil edileceğini bildiren Bakan Çiftçi, ilk helikopterin teslimata hazır durumda olduğunu ifade etti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yürütülen adli bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Gökçek'in soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak ders kitaplarının dağıtımına başladı. Bakanlık bünyesinde hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okulların açılış tarihine kadar tüm öğrencilerin sıralarında yer alacağı aktarıldı. Ateşkes kararına rağmen İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ve ihlalleri devam ediyor. Filistinli yetkililer bölgede son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda durdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a, O3 Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na ve E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun durumda. Beklenmedik şekilde yoğun olan yollara bakalım. TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar akıcı, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,29, avro 55,98, gram altın 6734, çeyrek altın 11.087 lira. Brent petrol 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.078 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavililer'de yönetim deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Galatasaray'da transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu El Shaddai Bichiabu İstanbul'a geldi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Gölge sizlerle.

Öyle ya, gamlanma, kederlenme. Belki de hayatının tam şu döneminde o ayağına batan dikenler, canını yakan o dikenler, senin yıllardır aradığın gülün dikenleridir. Belki de buldun. Gül misali bambaşka kapılar açıldı, belki haberin yok. Nasip, zahmetsiz rahmet olur mu?

hepimiz biliriz, duymuşsundur. Atı alan Üsküdar'ı geçti derler. Değil mi? Yani yırttı paçayı anlamında. İnsan düşünmeden edemiyor. Yahu atı aldın, Üsküdar'ı geçtin de ölüm var, hesap var. O at seni sırattan geçirecek mi zannediyorsun? Dünyada nereyi geçersen geç, ahirette sıratı geçemedikten sonra ne yarar?

Güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Vallahi ötesi yok. Hangi ortam olursa olsun, sen kim olursan ol, güven yoksa hiçbir şey yok. Güveneceksin. Yeter mi? Hayır. Güven de vereceksin. İnşallah tam da böyle bir programdasın.

0: sevine. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
2: Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
7: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
5: Var var hepsi dokuda var.
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

İnşallah sıkıntılar da biter. Bizi üzen, yoran, maddi manevi her ne varsa Rabbim ferah çıkarsın.

Öyle demiş, kendime not bırakmadım diye. Kendisine şöyle not bırakmış: hayat, değmeyecek şeylere endişelenmek için çok kısa. Hiçbir şeyden pişman olma. Birilerinin ve bir şeylerin seni alt etmesine izin verme. Hayat değerli.

0: Böyle akşama doğru yakınlaşmışken, ilerlerken bu şarkılar çok güzel gitmedi mi ya?
1: Çal kemancı.
0: Programımızın son yarım saatine gireceğiz. Evet, bu saatin sonuna 10 dakika kala ben hoşça kalın diyeceğim. Fakat benden önce Kazım Koyuncu bir hoşça kal desin. Ondan önce de ben şunu diyeyim. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri sadece kendi düşünceleridir.

Ey benim her şeye gücü yetenim, ey benim derdimi herkesten çok dinleyenim, ey benim beni benden daha çok iyi bilenim, daha iyi bilenim, ey benim hiç hak etmesem de beni çok sevenim, yüzüm olmasa da kapına kabul ediyorsun. Senin hayrına, yardımına ve ikramına muhtaçım. Hem benim hem değerli dinleyicilerimizin ya Rabbi dualarını kabul, niyetlerini makbul ve bizleri sana layık bir kul eyle.

0: geldik bir programın daha sonuna.
1: Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa yine buluşacağız radyomuz 7'de. Gece. Biliyorsunuz gündüz 14'ten 17'ye, geceleri 12'den 2'ye. Tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yapıp edip anı yaşayalım. Bak, zaman su gibi gidiyor. Vazifeler var, yapmak gerekenler var. Sizleri seviyorum, haklarınızı helal ediniz. Benden yana varsa alayı helal olsun. Evet, benden Talha Bora ve namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Ekspertise Dynobile.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

huzurlu bir gün geçirmişsinizdir şu ana kadar inşallah. Ve şu andan itibaren de müziklerin en güzellerini dinleyerek ruhunuzu dinlendireceksiniz. Gün boyu koşuşturdunuz haliyle. E koşmadan olmuyor değil mi? Yorulmadan, koşmadan olmuyor efendim. Oturduğunuz yerden kimse kimseye hiçbir şey vermiyor çünkü. Efendim Aşkın Sesi bendeniz Enhar Sarıoğlu. Aşkın yayın hali evrolimizde işte başladık. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Not alabilenler alsınlar bence, önemli. Kendinize not. Sizi kim merak ediyorsa onu sevin. Derdinizi kim dert ediniyorsa, kim gülmenizi istiyorsa, kime sığındığınızda canınız yanmıyorsa onu sevin. Evet, çok güzel bir not değil mi? İnsanın kendine verebileceği ya da aklına almak için çabalayacağı en güzel not. Aşk olur.

Neler neler geçmedi ki. Bu hiç geçmez dediğiniz, bitmez dediğiniz ne varsa geçti gitti. İyi olan da kötü olan da hepsi ama iyi, değil mi? Fakat inanıyoruz biz her zaman için. Nedir? Güzel düşünen insanlar gibi güzel günler yaşayacağız. Belki zaman alacak, belki biraz güç olacak, belki zamanlarda ne bileyim yoracak ama çoğu zaman da sonunda her şey güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah hepimizin adına.

hayatınızı güzelleştiren insanlar. Onlar var olsun her zaman. O insanları sevin. Cancağızım, gerisi ha var. Yok yani. Ne dersiniz? Aşk olun.

0: kusursuz bir insan bulmaya çalışanlar var mı? Herkes kusursuz olmak ister ama olmaz. Kusursuz bir insan olmaz. Kusursuz bir insan ararsan da dört dörtlük bir yalnızlık yaşarsın der ya şair.
1: Evet.
0: Dört dörtlük bir yalnızlık yaşarsın. Kabul edeceksin. Herkesin kendine göre bir kusuru var elbet.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 48,30, avro 56,02, gram altın 6750, çeyrek altın 11.150 lira. 93 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.057 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Reklam.

0: işte bulacaksın. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
3: Ekspertize Dino Bille.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize fuzul lazım.
16: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
15: Garanti BBVA Kripto.
5: Reklam.
17: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı'nın katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

şöyle bir metinle karşılaştım. Anne, herkesin yerini tutabilen ama, bak burası çok önemli, kimsenin onun yerini tutamadığı kişidir. Babanın yokluğunda bile hem anne hem baba olabilen kişi, evet, annedir. Herkes bir kişiyken anne tek başına bin kişidir, bin. Var olsunlar bütün annelerimiz. Ellerinden öpüyorum. Ebediyete göç etmiş olanlara da Rabbim rahmetiyle...

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Çok güzel şeyler hep söylenir. Çok da güzeldir zaten. Ama şunu söyledikten sonrasında daha da etkili olacak diye düşünüyorum. Sabır sadece Allah'ın işitebileceği bir duadır. Sadece Allah'ın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertize Dino
5: Bile. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
10: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
11: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
9: Nasıl?
12: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
13: Bir reklam.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Üstel de TCG Alemdar'la yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini belirtti. Marmara'daki kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sahibi İmamoğlu Denizcilik açıklama yaptı. Şirket, karşı tarafın kazadan önce uyarıldığını bildirdi. Uzman yorumlarında geminin bu kadar hızlı batmasına gerekçe olarak 200 kamyona eşdeğer malzeme yüklü olması gösterildi. 10 denizcidense henüz haber alınamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından testleri pozitif çıkan 129 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlendi. En çok ceza kesilen ihlal seyir halinde cep telefonu kullanımı olurken iller bazında İstanbul ilk sırada yer aldı. Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıklarken bölgede tansiyonun iyiden iyiye yükselmesiyle Brent petrol yükselişe geçti. Ons altın 4.330 dolar seviyesine indi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli geçen ay 2.939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması evden eve nakliyat sektöründe hareketliliği artırırken sektör temsilcileri geçen yılın aynı dönemine göre %60-70 civarında iş hacmi artışı yaşandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Almanya'nın elektrik arz güvenliğini sağlamak için hazırladığı 35 milyar avroya kadar bütçeye sahip kapasite mekanizmasını onayladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Tatil bitti. Fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka. Reklam.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: Sanda Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ruşuni renklere hiç kimse hiçbir zaman için hazır değildir diye düşünüyorum. Ne dersiniz sevgili Can Bağları? Devam edelim İnşallah Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebru'ydı. Aşkın sesi bendeniz Venhal Sarıoğlu. Bir de şöyle güzel Barış Manço şarkısı dinleyelim.

Allah rahmet eylesin, Barış Manço'muzu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Hayatın en ama en büyük trajedisi çok çabuk yaşlanmamız ama çok enteresan bir şey. Hep öyle gelir değil mi? Çok çabuk yaşlandık falan diye. Ama çok geç akıllanmamız bence. Çok çabuk yaşlanıyoruz ve çok çabuk akıllanmıyoruz. İşte en büyük trajedilerden birisi aşk olan.

Türkiye'nin alışkanlığı radyo yedimizde. Artık mesajları almaya başlayalım istiyorum sevgili Can Bağları. Sizler ne yapacaksınız? Hemen radyo yedi WhatsApp hattı üzerinden sıradaki şarkıları sevdiklerinizi armağan edebileceksiniz. 0507 977 0101'den. Evet, hemen şöyle memleketler yazılsın, isimler unutulmasın. Evet, sevdiklerimize bol bol armağan edelim bu güzel şarkıları. Gönderin gelsin bakalım bu güzel şarkıları. Hemen armağan edelim sevdiklerimize.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
13: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, şu güzel mesajlara hemen şöyle bir dönelim bakalım. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. İyi yayınlar demiş. Sıradaki şarkı canım eşim ve biricik kızlarım için gelsin demiş. Eskişehir'den Seher Tülin, sevgiler saygılar sunarım. Tülin'im çok teşekkür ediyorum Seher Tülin'e. Selam olsun, sevgiler saygılar Eskişehir'imize. Ve bu güzel şarkıyı da hemen armağan edelim efendim. Şöyle bir bakıyorum, Fidan Güzel. Oğlum Hasan Kaya, kızım Öznur Kaya için demiş, Antalya'ya selamlar. Sevgili.

0: Burası Radyo 7.
1: Ah be sevgilim.

Hemen dönüyorum güzel mesajlara. Bahri Hanım Isparta gelen dosttan sıradaki şarkı Eray ve Halil İbrahim ve eşime armağan ediyorum demiş. Hemen armağan ediyorum. Akhisar'dan Mustafa Kındır, o da güzel Türkiye'me, güzel insanlarına armağan oldu.

Yeni mi sen olsan ve devam edelim bakalım gelen güzel mesajlar. Erzurum'dan Emrah, kardeşim can dostum Ömer Aydın'ın doğum günü demiş bugün. Doğum gününü kutluyorum nice yaşlara, omuz omuza onun için demiş. Tamam, hemen güzel bir eser göndereceğim. Bu eserden sonra diyelim. Sonra bakıyorum. Ben Aram, merhabalar, ben Burdur'dan Hilay Yürek, çok sevdiğim arkadaşım için demiş. Tamam, onu da listeme alıyorum. Selamlar. Eskişehir'den selamlar. Tüm Radyo 7 ailesine selam olsun. Bugün doğum günüm demiş. Bana güzel şarkı hediye eder misiniz? İyi yayınlar. Doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Doğum günü olan bütün kardeşlerimiz için birazdan güzel bir doğum günü şarkısı hemen dinleteceğim. Yeni yaşınız güzellikler, mutluluklar, umut dolu ve hakkınızda hayırlı olan bütün dileklerinizin kabul olduğu güzel günlere gebe olsun inşallah. Yeni yaşınız kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun efendim.

0: kolları beni alır.
1: Bedelini ağır ödediğimiz hayata
0: hiç bekleme ben
1: bir fincan kahve.
0: Gelemem senelerce.
1: Eh, birkaç mısra şiir ve kocaman bir eyvallah yakışır. Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: yerde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Erciyes. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir
6: mutluluk getir. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Mobilin bankası Akbank.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye Güney Marmara Denizi'nden gelen korkunç haberle başladı. Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu adlı gemi suya gömüldü. Gemideki 10 personelle irtibat kesildi. Marmara Denizi abluka altına alındı. Saatler süren çalışmalarda şu ana kadar batan gemiye ve personele ulaşılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Girne açıklarındaki gemi faciasında 4 gün geride kaldı. Kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları facianın 4. gününde hız kesmeden sürdü. 50 yaşında bir kişinin naaşına ulaşıldı. Terör devleti İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da zulme devam etti. Filistinlilerin akşam namazı kıldığı camiye göz yaşartıcı bomba atıldı. Siyonistler Gazze şeridinde de soykırımı sürdürdü. Saldırılarda 3 Filistinli şehit oldu, 20 kişi yaralandı. Orta Doğu'da saldırılar yeniden başladı. Savaşın etkisi piyasalara yansıdı. Petrol yükseldi, altınsa düşüşe geçti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere para aktarıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Cuma günü savcılığa ifade verecek. Melih Gökçek, "Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum," dedi.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Beşiktaş, Portekizli futbolcu João Mário ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onaçu gol hasreti çekiyor. Nijeryalı oyuncu 151 gündür ligde fileleri havalandıramıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.907 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 48.29, euro 56.03. Gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 94,54 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Karadeniz bölgesinin doğusunda yer yer sağanak geçişleri görülecek. Yarın Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 33, Trabzon 26, Kars 25, Şanlıurfa 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %76 seviyesinde. TEM Firuzköy Altınşehir yönünde orta şeritte trafik kazası var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa istikametinde yine sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk var. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray yönünün yoğun olduğunu görüyoruz.
5: Arvento yol

0: fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Ekspertize Dynobile.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şimdi şöyle güzel mesajlarınıza hemen dönüyorum. Merhaba değerli Vener Hanım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Sizler de kıymetlisiniz, değerlisiniz. Antalya'dan Nevin, dinlettiğiniz bütün güzel müzikler siz değerli Radyo 7 spikerlerine gelsin. Emeğiniz çok büyük demiş. Her biriniz çok kıymetli, çok değerlisiniz. Sizi iyi ki keşfettim. Evde TV açmayı unuttum. Gece gündüz Radyo 7 açık demiş. Harika, harika. İşte amacımız bu zaten. Biz bunun için uğraşıyoruz, öyle değil mi? Hadi bakalım, güzel şarkı sizin için olsun.

Aleyküm selam. Bizim evin demiş, inşaatından selamlar. Evimin sultanı Nurgül'üm için sevgiler. Çiçek gibi soldurmayalım. Yayınlar mısın demiş. Efendim kolay gelsin bu arada, zor işler valla. O ev işleri var ya, hakikaten Allah yardımcınız olsun.

şöyle Manisa'ya doğru bir selam gönderelim. İyi yayınlar demiş Manisa'dan Selma. Şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nertanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli İzmir'den Ayşe. Bu şarkı bu saatlerimizi güzelleştiren sana gelsin ablacığım. Aa, teşekkür ediyorum. Aşk ola, cemalimiz doğru ola. Sevgili Ayşe'mize ve İzmir'imize, canımız İzmir'imize selam olsun çokça. Selamlar ablacığım, Konya Ereğli'den Hamit Uygur. Benden sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum.

Fethiye'den Ramazan Kör. Radyo dinleyenlere selam olsun. Otel mutfağında yemek yaparken demiş, radyo 7 dinleniyor demiş. Buradan tüm mesai arkadaşlarıma ve oturan barmen kankim Barış Ölmeye gelsin demiş. Sıradaki şarkı hemen armağan edelim. Kolay gelsin efendim. Sevgiler, saygılar iletiyorum ve kolaylıklar diliyorum tüm otel mutfaklarında çalışan herkese. Şöyle bir bakalım. Ve Edip Akbayram'ın bu güzel şarkısı. Hemen Kırkağaç Güvenlik'ten Ali iyi yayınlar diliyor ve Sera'da çalışan eşim, oğlum Muhammed ve kızım Hamide Gül için istiyorum demiş. Ah, kolay gelsin. Ne yetiştiriyorsunuz bu arada, merak ettim. Kolay gelsin efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10X modeli geçen ay 2939 adetlik satışla otomobil pazarında en çok tercih edilen araç oldu. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması evden eve nakliyat sektöründe hareketliliği artırırken, sektör temsilcileri geçen yılın aynı dönemine göre %60-70 civarında iş hacmi artışı yaşandığını bildirdi. Avrupa Birliği, Almanya'nın elektrik arz güvenliğini sağlamak için hazırladığı 35 milyar avroya kadar bütçeye sahip kapasite mekanizmasını onayladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov İşyeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Kreşte her gün yeni bir macera. Koşmaya, boyamaya, keşfetmeye hazır rahat kombinler. Sevilen karakterler, rengarenk detaylar ve maceraya hazır sırt çantaları. Kreş heyecanına hazırlanmanın tam zamanı. Civil'de kreşe dönüş zamanı.
15: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
16: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
17: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
18: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
19: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
20: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
19: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
20: Mutlu Akü bir numara.
21: Ekspertize Dino Bile.
22: Serkan!
23: Efendim abi?
22: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
23: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
22: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
24: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
0: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli'ye devam ediyor.

Çok mesajımız var, hepsini yetiştirmeye çalışacağım inşallah. 0507 977 0101'den gelen mesajlarla devam ediyorum. Ankara'dan selamlar. Ben Abdullah, servis aracımızda siz de dinliyoruz demiş. Herkese tavsiye ediyoruz, harikasınız. Ve sıradaki eseri serviste yolculuk eden arkadaşlara ve sizlere hediye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar. Evet, aynen. Sizler birbirinize tavsiyeleriniz çok kıymetli, çok önemli. Sizler sevdiklerinizle muhakkak ortak frekansı dinlemeyi tavsiye edin. Siz artık gönlünüzden nasıl gelirse o güzel cümleler sizden akacak muhakkak.

Gaziantep'ten Müslüm Cingöz. Mersin'de torunum Algan için yayınlarsanız sevinirim. Çünkü demiş bugün doğum günü. Ah ne güzel, bugün birçok doğum günü kutlamış olduk. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşa güzellikler ve mutluluklar getir.

devam edelim yine güzel mesajlara. Başta servis şoförümüz Üzeyir abi olmak üzere tüm AFAD personeline gelsin. Mehmetcan Turhan, çok selam olsun bütün servislerde olanlara, armağan edelim inşallah. Bacım Konya'dan Hülya Başaran, iş dönüşü yollardayız. Yol arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkı, Allah'a emanetsin. Bacım da bacım, bacım da bacım, selam olsun. Yolunuz açık olsun efendim. Sevgiler saygılar iletiyorum. Ve tüm şu an servislerde olan

Müslüm Gürses'i dinledik, Allah rahmet eylesin. Bir başka kıymetli sanatçımız, yine ona da Allah rahmet eylesin, Ferdi Tayfur'la da bugünü noktalayacağız inşallah. İyi yayınlar diliyorum, sizi sürekli dinliyoruz demiş Kayseri'den Hüsnü. Ve Fidan Hanım'a ve Yüksel'e özellikle armağan ediyor. Ve şöyle bakalım, yine sırayla devam edelim. Sizin eşliğinizde bitirdik sarmayı, sıradaki eseri hak ettik bence demiş. Oo, çok da güzel görünüyorlar, kalem gibi. Kankim bence tabii ki siz de demiş. Yayın bitmeden bizi unutmayın, ben unutmam efendim. Kolay gelsin, şimdiden afiyet olsun. Ne güzel sarılmış. Ay olsa da yazayım. Selam olsun efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
0: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertise, Dino bile. Reklam.

Merhabalar efendim, merhabalar. Günün telaşı geride kalsın, ne dersiniz? Şimdi biraz müzik, biraz sohbet, biraz da kendimize ayırdığımız zaman. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de, bendeniz Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimiz hoş geldik.

0: bana da söyle.
1: Bazen insanın söyleyecek çok şeyi oluyor ama karşısında anlatacak gücü olmuyor. O yüzden bir şarkıya bırakıyor o sözleri. Belki bu akşam sizin de söyleyemediğiniz bu şarkı söyleyebilir olabilir mi? Şöyle eskilere uzanalım. Cengiz Kurtoğlu hayranlarına da bu güzel eser armağan olsun.

Hayatta bazı anlar var. Ne kadar güçlü görünürsek görünelim, içimizde bir şeyler illaki kopuyor. Hele sevdiğin birini uğurlarken dışarıdan herkes seni iyi sanır ama sen içeride başka bir hikaye yaşarsın. Zaman su gibi akıp geçiyor. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Bugün sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. O güzel listesinize, sevdiklerinize seslenebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Sesli mesajlarınızı bekliyorum.

0: Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Gitmek bazen vazgeçmek değil, öyle değil mi? Bazen insan kendini daha fazla yormamak için de gidiyor. Ardından da bir dağ gibi özlem kalıyor. Kimse görmüyor belki ama siz her gün taşıyorsunuz.
1: Burası Radyo 7.

0: Evet, sesli mesajlarınız gelmeye başladı. Bizler de hemen kulak verelim, ne dersiniz?
1: Sıradaki parça, bir arkadaşım var, ona gelsin.
0: Gelsin bakalım.
2: Hadi köyden Bahar ben. Sıradaki şarkıyı canım sevgilim sana armağan ediyorum.
3: Ben Manisa'dan Ümit Gülsüm. Sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Tavşanlı Domaniç yolunun 39-41. Kilometreleri, Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Birini kalbinden çıkarmaya karar vermek başka, gerçekten çıkarabilmek bambaşka. Bitti diyorsunuz ama sonra bir bakıyorsunuz bir şarkı çalıyor ve bütün cümleleriniz bozuluyor. Şu anda o duyguları yaşayanlar var. Adım gibi eminim. Rahmetli İbrahim Erkal bizlerle birlikte, günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin, gücünüze güç katsın. Rızık kapısı arayanlara da Rabbim hayırlı rızık kapıları nasip eylesin.

0: İyi akşamlar, Belçika'dan bir ol. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum.
1: Sıradaki parçayı bütün balıkçılara istiyoruz.
2: Gelsin bakalım.
3: Sıradaki parçayı eşim Gülşen Özkaynak, çocuklarım Ali Kağan ve Orhan Tuna Özkaynak. Gelsin.

İlişkilerde dikkat edin, en yorucu şey kavga değil bazen. Sürekli aynı şeyi anlatmak, aynı yerden kırılmak, aynı umudu yeniden kurmak. Bir süre sonra insan gerçekten tükeniyor.

0: sıradaki parçayı sadece kendime istiyorum.
1: Merhaba Murat abi. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için istiyorum.
2: Merhabalar.
3: Ben Afyonan İsmail. Hamidiye Mahallesi'nde dinliyoruz. Ben Sen Değilim şarkısını çalarsan sevinirim. Bu şarkı Gardiyan'a, Çavuş Zafer'e ve Mustafa abiye gelsin.

0: Sevmek güzeldi, yanlış yerde sevmek insanı gerçekten yoruyor. Yine de kalp bir türlü söz dinlemiyor. Bazen bile bile ateşe gidiyor. Çünkü akıl dur dese de kalp bir kez daha diyor. Evet, kananlar ya yanıyor ya da mutlu oluyor.
1: Antalya'dan Mehmet. Babam musluk gözden için istiyorum sıradaki parçayı.
2: Fransa'dan Çelebi, sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin.
0: Gelsin bakalım tüm sevdiklerinize.
3: Kırıkkale'den Cihan ben. Serkan'la beraber Ankara'ya yolculuk halindeyiz. Sıradaki parça bizim gibi yolculuk yapan herkese gelsin. Sıradaki parçayı da Arkan Arık'tan Yar diyerek çalarsanız çok seviniriz.
0: Keyifli yolculuklar. Sizin için dinlemiştik.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Evet, rahmetli Ferdi Tayfur bizlerle birlikteydi. Bir zamanlar her şeyini bildiğin birinin sonra sana yabancı gelmesi çok tuhaf, öyle değil mi? Aynı insan ama artık bambaşka. Belki de en ağır ayrılık insanın yanında durup artık eskisi bir hissedememesidir. Çok sevdiğim kıymetli çocukluk arkadaşım İsmail Sarp, Sarp ailesi şu anda bizleri dinliyor. Sezen Aksu'nun bu güzel eserinde o güzel aileye armağan edelim.

0: Kimseler yıkılmasın, yıkılanlar da tez vakit ayağa kalksın inşallah. O hayatı yaşamak çok zordur, yaşayanlar çok ama çok iyi bilir.
1: Gaziantep'ten Ferit Sever. Sıradaki parçayı canım eşim Lale, kızım Zümra, Ankara'daki oğlum Cemil ve kız arkadaşı Büşra için istiyorum.
2: Ben Hollanda'dan Şenol Yılmaz. Sıradaki şarkıyı sevdiğim dayım Eşref Yakup'a armağan etmek istiyorum.
3: Malatya'dan Hüsnü, bütün Darendeliler için bir şarkı rica ediyorum.
4: Ben Ercan Kısa, sıradaki şarkı Sinem Kaya gelsin.
5: Ben Hacı Erkan, sıradaki parçayı torunlarıma istiyorum. Şu anda İzmir-İstanbul arası gitmekteyim.
0: Hayırlı yolculuklar.

0: Korkmayın, olur mu? Korkmayın. Şu an bu şarkıyı dinleyen ve hayatında bir şey tersine giden biri varsa şöyle bir dakika durun ve derin bir nefes alın.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

0: Bazı insanlar vardır, yanında ağlamak bile iyi gelir insana, size çözüm anlatmaz, sadece dinler. Bazen insanın ihtiyacı olan da zaten bu değil mi? Geçer demek değil, ben buradayım demek diyen dostlarınız varsa hayatınızda çok şanslısınız.
1: Zeynep Karaca ismim, size İzmir Menderes'ten ulaşıyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Kaya Karaca'ya, Düzce'de yaşayan ablam Sema Arslan'a, Didim'de yaşayan anneme ve abime armağan etmek istiyorum.
2: Ben Adana Pozant'tan Orhan Kemal. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo Ede ailesine armağan ediyorum.
0: Çok teşekkürler.
3: Sıradaki şarkı Maraşlı İbrahim abime gelsin.
4: Beylikdüzü'nden Nurcan Güngör. Sıradaki parçayı tüm Nide Bor halkına armağan ediyorum. Siz...

0: Ben Almanya'dan Özay. Sıradaki parçayı eşim Necla'ya, oğlum Serdar'a, Serhat'a ve Emirhan Armağan'a diyorum. Kucak dolu selamlar söylüyorum.
1: Ben İsmail Efe Ulaş. Askerde olan abim Nurullah Ulaş'a armağan etmek istiyorum.
2: Ben Antalya'dan Azra. Sıradaki şarkıyı önce aileme, sonra tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Ben Muhammed. Sıradaki şarkı Biricik kardeşim Muharrem Ceyhan ve bütün kader mahkumu arkadaşlara armağan ediyorum.

0: Alanya'dan Bahattin Dağlıoğlu. Sıradaki parça Elbistan'dan gelen dayım, abim, değerlim Alaaddin Kelir abim için ve tüm Radyo 7 çalışanlar için gelsin.
1: Ben Vedat, sıradaki parçayı Ela Gözlü Yarim Gülçin'e armağan ediyorum.
2: İstanbul'dan Murat, ben Dallarımı Kırdılar şarkısını çalar mısınız?

0: Kimsenin dalları kırılmasın, kırılan dallar var da tez zamanda iyileşsin inşallah.
1: Manisa'dan İkbal, tütün kıran annem ve babama gelsin.
2: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş'a gelsin. Onu çok seviyorum.
3: Malatya'dan Ömer Aytekin. Sıradaki parça tüm arıcı dostlarımıza gelsin.
4: Ben Polonya'dan Erman Taşdemir. Uluslararası tır şoförlüğü yapmaktayım. Şu anda da yoldayım. Sıradaki parçayı bütün tır şoförü abilerime, kardeşlerime armağan etmek isterim.
0: Rabbim kazadan beladan hepinizi korusun. Allah kolaylıklar versin.

0: akşam da benimle kalan herkese canı gönülden teşekkür ederim. Evinde dinleyenlere, yolda olanlara, işinin başında olanlara, günün yorgunluğunu şimdi üzerinden atanlara. Hepimizin derdi başka, hikayesi başka ama güzel bir şarkıda buluşunca mesafeler biraz kapanıyor, öyle değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bendeniz Murat Çetin. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Geceniz gönlünüzce olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Son bir sesli mesajımız var. Ona da kulak verelim. Sonrasında bizler de gidelim.
1: Ben İstanbul'dan Gülay Menekşe, oğlum Coşkun İnci için Gülden Karaböcek'ten bir şarkı çalarsanız sevinirim.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den bize kulak veren tüm dinleyenlerimize merhaba. Ben Kaan Özdemir. Sizlerle birlikteyim. Bu gece çok ciddi bir açılış yaptık, neden bilmiyorum. Programımıza çok güzel bir aşk şarkısıyla başladık. Gece yarısına kadar size dinletmek istediğim güzel şarkılar var, anlatmak istediklerim var. Tabii ki sizlerden gelenler de olacak. Tüm bunlar için programımızı dinlemeye devam edin. Başlıyoruz.

0: Ne zaman dinlesem bu şarkıyı bana dokunuyor. Neden bilmiyorum. Çok sık da çalmıyorum zaten. Az önce özür diliyorum yanlışlıkla bir tuşa bastım. Elim kolum rahat durmuyor ki. Hani sakarlık var ya, radyoda da sakarlık böyle oluyor. Evde çanak, çömlek, bardak kırıyoruz. Burada da böyle istemeden bazı tuşlara dokunuyoruz. Kusuruma bakmayın artık. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum gece boyunca 0507-977-0101 0507-977-0101'den WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

0: Burası Radyo 7.
1: Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

Hayat yolculuğunda karşınıza çıkan insanları bir anda tanımak kolay olmuyor. Bazı insanları soğuk bulursunuz, bazı insanları yavaş bulursunuz, tembel dersiniz hatta gördüğünüzde. Suskundur o insanlar ama onların zamanında neler yaşadıklarını, neler için büyük çabalar sarf ettiklerini bilemeyebilirsiniz.

dünyada olmak başka, yaşamak başka değil mi? Yaşadığını hissetmek başka. Birinin size yaşamı hissettirmesi başka. İnsan kendindeki potansiyeli de bilemeyebiliyor. Başına gelen güçlüklerden sonra kanatlarımızı açmadan ne kadar uçabileceğimizi nereden bileceğiz değil mi? Bir de çok sevdiğim bir söz var. Kökü sağlam olan için uçurumlar manzaradır derler. Yani uçurumun kenarında olsak bile kendi kökümüze güvenmeliyiz. Başka bir şeye değil. Elazığ'dan Gülşah Dilan, ilk mesaj onlardan gelmiş. Sıradaki şarkımızı onlara armağan ediyoruz. Ben Mustafa Ünal'dı. Yılların öğretmeni Kadir Kaya için istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Selam olsun hocamıza Konya'dan Zeynep, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim, siz nasılsınız? Bize de güzel bir parça armağan eder misiniz? Abim Muammer Şahin'e de gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya da selamlarımızı gönderelim. Gece boyunca fırsat buldukça WhatsApp mesajlarınızı okumaya devam edeceğim.

0: sustuk.
1: Efendiliğimizden sustuk. Aman olay büyümesin diye sustuk. Dur sıcağı sıcağına cevap vermeyeyim. Efendilik bende kalsın diye sustuk. Bazen de umursamadık. Hal böyle olunca karşımızdaki her insan kendini haklı zannetti. Oysa biz sadece sustuk. Gücüm.

aslında her sabah uyandığımızda bu şarkıda bahsedildiği gibi hayatımızı sıfırlamak mümkün oluyor. Ama biz farkına bile varmadan, çattırmadan birileri kamyonumuza, arkadaki kasamıza bu yükleri ne ara yüklüyorlar? Aslında biz bunları taşımak istemiyoruz, bugüne devretmek istemiyoruz. Daha bunun farkına varmadan bugünün yolculuğuna başladığımızda bir bakıyoruz, aa dünün yükleri de var. Ne yapalım biliyor musunuz? Çekelim aracı sağa, indirelim bu yükleri akşam olmadan.

Afyonkarahisar'ın çay ilçesinden İbrahim Zengin bize iyi programlar dilemiş. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum size ve ailenize armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı Alanya'dan Esra, Osmaniye'de bulunan eşim Hüseyin Can Karaboya'nın bugün doğum günü. Sizin aracılığınızla doğum gününü kutluyorum ve onu çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Sıradaki şarkı Metax servisine gelsin diyor Hasan Berber. Emekçi kardeşlerimizi de selamlayalım. Kütahya'dan Ahmet Şen, sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kaan abim, Kumrulu otobüs şoförü Erkan, seni çok seviyorum abim demiş. Erkan, ben de seni çok seviyorum. Bana böyle güzel mesajlar gönderdiğinizde onur duyuyorum. İşimi çok seviyorum, sizi de çok seviyorum. Karşılığı olduğu zaman, dönüş aldığım zaman çok daha fazla mutlu oluyorum.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

hiçbirimiz bir başkasının ya da başkalarının bize uygun gördüğü, biçtiği rolü devam ettirmek zorunda değiliz. Bırakın size değiştin desinler. Tabii ki değişeceğiz. Demiş ya şair, ben düşüncelerimin efendisiyim, onlar değil. Dolayısıyla hiçbir düşünceye, hiçbir tavra, hiçbir kimliğe, role mecbur değil insan. İnsan değişebilir, gelişebilir, farklı düşünebilir. Bırakın insanlar değiştiğinizi söylesinler. Biz istediğimizi yapalım.

Geçen de konuştuk bu konuyu. İnsan pek çok şeyin üstesinden gelebiliyor ya da o acılarla yaşayabiliyor da, konu çok sevmek olunca neden bir ömür sürüyor değil mi? Hatta son nefese kadar belki de bu aşk hatırlanıyor. Eğer kavuşamıyorsak, sevdiğimizi hayatımıza katamıyorsak, onunla kurduğumuz hayalleri gerçekleştiremiyorsak, çok seviyorsak, sevmişsek bu ömür boyu yakamızı bırakmıyor. Antalya'dan Hasan Tekin kardeşine bir sürpriz yapmak istiyormuş. Ambulansta görevli olan can kardeşim Umut Karataş'a armağan ediyorum. Sizi dinlediğini biliyorum demiş. Biz de bu vesileyle hem arkadaşımıza hem de tüm sağlıkçılarımıza armağan edelim sıradaki şarkıyı. Kayseri'den Aynur Altınkol, ekibimizde balkon keyfimizde yanımızdasınız sıradaki parçayı ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Hatice Gufran ve ben Ayşe'ye gelsin, teşekkür ediyoruz. Kastamonu'dan Hakan hayırlı geceler diliyorum. Yayınınızda kolaylıklar dilerim. Bakın ne kadar saygılı, ne kadar sevgi dolu dinleyenlerimiz var. Şarkı bile istemiyorlar, armağan etmiyorlar. Bize sadece iyi dileklerini iletiyorlar. İşte böylesine can dinleyenlerimiz.

Yıldız kalıp çalışanları gece mesaisine gidiyorlarmış. Servisçi Bayram abimize Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz diyor. İstanbul'dan Hasan yazmış ekip adına. Bir mi, bir değil, iki güzel şarkı çalacağım sizin için, hiç merak etmeyin. Bakalım diğer mesajlar. Sivas'tan Oğuzhan sıradaki şarkıyı iki gün sonra doğum günü olacak olan canım anneme armağan ediyorum sevgiler demiş. Hayırlı evlat, ne güzel bak, iki gün önceden kutluyor annesinin doğum gününü. Adana'dan yazıyor dinleyicimiz. Sivas'ta bulunan canım eşim, kalbim seni çok seviyorum. Sıradaki şarkılar sana gelsin demiş ama keşke adınızı da yazsaydınız. Eskişehir'den Dilek sıradaki en güzel aşk şarkısını huzuruma. Canım eşim Engin'e armağan ediyorum diyor. Alanya'dan Seher yazıyor. Benim için de bir şarkı gönderir misiniz? En güzellerini gönderirsem de hiç merak etmeyin. Bir

0: bana kalanlar.
1: Şöyle bir dönüp maziye bakalım. Yani bugünümüze gelene kadar yaşadıklarımıza bakalım. Hatalarımızın bize zarar veren her ne varsa çoğunun nedeni bence bir şeyi çok fazla istemekle ilgili. Ya da yalnız kalamamakla ilgili. Kendimize güvenememekle ilgili. Mutluluğu başka insanlarda aramakla ilgili. Hep zararlar buradan geliyor.

Her şeye rağmen hayatta iyi olmak, iyiliği muhafaza etmek gerekir. Çünkü denir ki, iyiler kaybetmez, kaybedilir. Hatay Alan Yaylası'ndan Ali'nin mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı eşime ve kızlarıma armağan ediyorum diyor. Afyon'dan yazıyor. Benim canım abim diye yazmış Halil. Benim canım kardeşim, buyur. Talha Nakliyat Gece ekibine armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı demiş. Kolay gelsin kardeşlerimize. İzmir'den Bahri, sıradaki parça eşime ve oğluma gelsin diyor. İstanbul'dan Elif, Tekirdağ'da yaşayan ve şu an küs olduğum Kadir Bey'e armağan ediyorum diyor. Umarım barışırsınız hayırlısıyla diyelim. Kırklareli Pınarhisar'dan Gülcan Yıldız Tilbe'den bir parça dinlemek istiyorum. Kardeşlerime, ablama, anne ve babama ve beni anlamayan sevdiğime armağan ediyorum demiş. Anlaşmak gerçekten kolay değil. İnsan bazen sevmekten çok anlaşılmak istiyor derler ya. Belki de doğru, öyle değil mi? Manisa'dan Yağmur, Alanya Mahmutlar'da sizi dinleyen kardeşim Songül'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda tüm bölük bizi dinliyormuş. Selam olsun vazife başında olan tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, asker, polis, jandarma, güvenlik görevlisi, her kim varsa. Tabii ki sağlıkçılarımızı unutmayalım, emekçi kardeşlerimizi unutmayalım. Kaan abi, ilk defa yazıyorum size. Bugün Gazi Paşa'da sizi dinleyen Ayten Özdemir annemizin doğum günü. Kutluyoruz doğum gününü. Zeynep ve Zübeyde seni çok seviyor demiş. Biz de kutluyoruz. Allah bağışlasın diyoruz. Kolay gelsin eşimle dinliyoruz sizi yolda. Eşim Esra için bir şarkı çalabilir misiniz diyor Mustafa. Mustafa ve Esra için çalacağız. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Osmaniye Düz içinden selamlar. Sıradaki parça eşime gelsin diyor Ahmet kardeşimiz. Ahmet ve eşi için de çalıyoruz bu şarkıyı.

0: Kendi çevremde şöyle bir şey gözlemliyorum. İlişkilerde daha dengeli davranan insanlar ayrılıkları atlatmakta biraz daha zorlanıyorlar sanki. Diğer tarafta daha özverili olanlar, daha merhametli olanlar, ilişkiyi yürütmek için daha çok çaba sarf edenler, bu işi sonuna kadar götürmek istedikleri için her türlü fedakarlığı yapıp her yükün altına giriyorlar ama bir noktadan sonra sildiler mi tam siliyorlar. Onların kalbi, gönlü biraz daha rahat oluyor, daha kolay unutabiliyorlar ama diğerleri unutmakta, kabullenmekte daha fazla zorlanıyorlar sanki. Bu benim gözlemim.
1: Her şey, her şey senin için.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Edirne'den Derya, Adana'da askerlik görevini yapan biricik sözlü Mercan'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Almanya'dan Sakaryalı Nurullah Durmuş, sıradaki şarkı Türkiye'de ve Avustralya'da. Bizi dinleyen Durmuş ailesi fertlerine gelsin diyor. Bu şekilde yazılmış, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Mersin'den Serkan, sıradaki parça can eşim Şeyma, kardeşlerim Veysel, Gökçen ve minik kuzularımıza gelsin, kolay gelsin demiş. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den Fatih Erbaş, şu an gece vardiyasında çalışmaktayım. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu olurum demiş. Kolay gelsin diyelim. Abdülkadir Kaya Şanlıurfa'dan yazıyor. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir. Mesela Bergen gelir. Çok sevdiğimiz bir yorumcu ve ezbere bildiğimiz bir şarkı.

Düşenin dostu olmaz derler. Sanki ayakta olanın çok dostu varmış gibi. Aslında ayaktayken olmayan dostlarımızı düştüğümüzde keskin olarak görmeye başlarız. Bir annenin sevgisinden %100 emin olabiliriz diye düşünüyorum. Ama her anne de aynı değil. Annelerde de var. Sevgisini gösteremeyen, sevemeyen illaki vardır ama annelerin çoğunluğu çocuklarını her şartta, her koşulda sever, kabul eder, yeri geldiğinde de en ağır sözleri söyler. Onun dışında sevgiler her zaman sorgulanabilir diye düşünüyorum, değil mi? Hatta derler ki kimse size tam anlamıyla güvenip kalbinin anahtarını teslim etmeyecek. Siz de öyle davranın derler. Bu beni o kadar çok rahatsız ediyor ki. Şöyle bir geçmişe dönüp bakıyorum. Ben kendimi tam manasıyla teslim etmişken, tam anlamıyla güvenmişken acaba onlar bana farklı mı yaklaştı diye düşünmeye başlıyorum. Ve hali hazırda olan dostlarım da mı öyle yoksa?

WhatsApp'tan gelen mesajlarınız var bir hayli fazla. Süremiz el verdiğince hızlıca okumaya çalışıyorum. İstanbul'dan Yarkın Öztürk, Soykan Özkan'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Bakalım. İzmir'de sizi dinleyen kim ismi var mı Rıdvan'ına armağan ediyor. Eda gönderiyor mesajı. Mesajlar uzun olunca tabii biraz kısaltmak zorunda kalıyorum. Yasemin, Cihan eşimle birlikte Didim Akbük'e gidiyoruz. Yoldayız, herkese selamlar. Bizim için Sibel Can'dan bir şarkı çalar mısınız? Anne baba ziyareti demiş. Hadi bakalım hayırlı evlatlar. Bizden de selam söyleyin. Afyonkarahisar'dan Mehmet Ali Gedikkaya, sıradaki parça can eşim yoldaşım Elif Gedikkaya için gelsin. Kızlarımız Tuana ve Fadime Asel'e de gelsin demiş. Allah bağışlasın, bu şarkı size de geliyor. Manavgat'ta bulunan oğlum Mehmet, Alanya'da bulunan kızım Zeynep'e bir sonraki şarkı benden gelsin diyor anneleri Gülbahar. Burdur'dan Dilek'se sıradaki parçayı tüm mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Öyleyse gelin şimdi Müslüm Gürses'e kulak verelim. Son

etrafımızdaki bazı insanların kıymetini bilmediği, hafife aldığı hayat bir başkasının hayali olabiliyor, öyle değil mi? Bir de derler ya, sen ölmeyi bayılmak mı zannettin diye. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Kıymetini bilemiyorlar ya bazı insanlar. Bu hayatın, o yaşadıkları güzel günlerin, bayılmak zannediyorlar ayrılığı ve sonra tekrar her şey yoluna girer diye düşünüyorlar. Ama bayılmak olmuyor, ölüm oluyor. Kıymeti bilinmiyor. Sonra iki tarafta yıllarca birbirini unutamıyor. Ne uğruna ayrıldınız? Bir hiç uğruna, değil mi? Neden kıymetini bilemediniz o yılların? Şu da...

Kütahya'dan Yalçın sıradaki eseri Radyo 7 ailesine ve Gökşen ailesine armağan ediyorum diyor. Çerkezköy'den Gülsün, Çorlu'da sizi dinlemekte olan eşim Cengiz için bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum diyor. Denizli'den Güllü yazıyor, sıradaki parça sadece kendime gelsin. Şu an yalnız çalışıyorum, iyi geceler demiş, kolay gelsin diyelim biz de size. Mula Menteşe temizlik işleri personeline gelsin diyor sıradaki şarkı. Emekçi kardeşlerimiz ellerinize sağlık, kolay gelsin. Gaziantep'ten Hasan Baran Kılıç, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim babama armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın, madem öyle bu şarkıyı da tüm babalarımıza armağan edelim.

Denizli'den Efekan'ın mesajıyla devam edelim. Mücadele ettiğimiz hayatın ve yaşadığımız günün yorgunluğunu dinletmiş olduğunuz eserler sayesinde bir nebze attığımız için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Kemal Almanya'dan 22.38'de çaldığınız eserin adını hemen bakalım. 22.38 civarında Nazlı Öksüz Senin Umurunda mı? Beğendiniz mi eseri? Yine çalarız, hiç merak etmeyin. İstanbul'dan Kadriye, sizi 11 yıldır dinliyorum. Şu an mutfakta kızımla birlikte sizleri dinliyoruz. Kızım Yağmur'a armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın, teşekkür ediyoruz. Çorum'dan servis şoförü Mecit. Torunum Cedi Aslan, biter ve gelecek olan torunum için istiyorum. Güzel bir şarkı çalar mısınız? Yazın.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Sesler devam ediyor. Manisa Turgutlu'dan Bilal, gözümüz işte kulağımız sizde, Radyo 7'de demiş. Kolay gelsin, dikkat edin kendinize. Kaan abi iyi yayınlar, arkadaşlarımla dinliyoruz seni, sıradaki şarkı bize gelsin diyor Uşak'tan Mert. Arkadaşlarına da selamlar, bizi hem dinleyin hem de dinletin olur mu, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın. Gaziantep'ten Ayşe, annem ve ablam Semra ile birlikte dinliyoruz seni, sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor. Manisa'dan Nihat, Manisa'daki servis şoförlerine ve Afyon Çaylılara gelsin saygı ve sevgilerimle. Teşekkür ediyorum Nihat kardeşim. Sarayköy'den Gülşen, Denizli'den görümcemle beraber biber doğruyoruz. Kolay gelsin hanımlar. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsanız çok mutlu olacağız. En güzellerini çalarız, hiç merak etmeyin. İşte onlardan biri.
1: Ellere kanıp da gitmezse.

0: seni mutlu.
1: Gerçekten de bazı insanlar ne aradığını bilmiyor. O yüzden de bulduklarını anlamıyor. Aradığım gerçekten bu mu? Bilemiyorum diyor. Her zaman daha iyisi vardır diyor. İlla ki her zaman daha iyisi vardır. Bulamazsın. Ama sen de tek seçenek değilsin be kardeşim. Denizli Sarayköy'den Gülşen mesajını okuduk. Eskişehir'den Mehmet Sıra'daki şarkıyı Canım Aşkım Ayşem'e ve sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum. İstanbul'dan dinliyor Murat. Benim için de güzel bir şarkı gelir mi? En güzelleri gelir. Koca Ali, Şerbet Pınar. Sıradaki eseri eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Mecit gönderiyor. Balıkesir'den Ercan Kısa, Sinem Kaya'ya armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Nazilli'den Hakan uzun bir mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Harika şeyler yazmışsınız. Bu güzel şarkıyı kabul ederseniz size de armağan edelim.

0: sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye ses ver.
1: Hayat!

Yalan dünya ki ne yalan dünya, değil mi? Dünya rüya içinde rüya. Zaten rüya, bir de o rüyanın içinde bir rüyaya dalıyoruz. Hani derler ya, bir insan öldüğünde 40 mum yanarmış, her gün bir mum sönermiş, son mum sürekli yanmaya devam edermiş. Sürekli mi gerçekten? O mumu yakacak olan son insan da hayatını kaybedince, yani sizi hatırlayan son insan da öldüğünde, dünyada hiç yaşamamış gibi olacaksınız. İşte böylesine yalan bir dünya. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse buluşacağız.

0: Saygıdeğer dostlar, Radyo 7 burası. Huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye. Adım Talha Bora Öge.
1: Ben bu hasret.
0: Namım Gölge.
1: Yaşayamam, yaşayamam.
0: Tavsiyem o ki radyonuzun sesini açmalısınız. Ortamlar müsaitse daha güzel olur. Yani hem anlatacaklarımı hem dinlettiğim şarkıları, türküleri arabanda, evinde, iş yerinde şöyle duy. Ne dediğimi duy. Diyeceksin ki ya Gölge, açtık sesi duyduk, ne olacak? Ya en azından biraz dertlerinden uzaklaştırırım. Bilmem, bulunduğun ortamdan uzaklaşırsın biraz.

dedim ya biraz dertlerinden uzaklaştırırım. Lan nasibime de gelen Türkiye'ye bak be. Eminim bana yazan olmadı da ben tahmin ediyorum. La gölge sen bizi böyle mi derdimizden uzaklaştıracaksın? Boş ver, çivi çivi söker. Hem sonuçta sen tabipe gittiğin zaman tabip sana derdinden bahsettiğinde amacı seni yaralamak değil ki. Öyle değil mi? Yara demişken hadi bir daha yaralayayım sizi. Allah Allah. Beni perişan eden bir türküdür bu. Yara benim, yara benim, bu tükenmez yara benim. Vay. Ey güzel Allah'ım, göğsümü genişlet. İşimi kolaylaştır. Şu dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın, anlatacaklarım anlaşılsın. Kimse beni yanlış anlamasın.

Aşk yolcu, hasret hancıymış, sevdan bana yabancıymış. Bakışların yalancıymış, gözlerine darıldım ben. Yaptığına bir baksana, neler ettin de bana. Bir daha inanmam sana, sözlerine darıldım ben. Aklın gururunu sevmiş, istediğin farklı bir şeymiş. Gülüşlerin hep sahteymiş, yüzlerine darıldım ben. İstemiyordum gitmeni, benden alıp gittin seni. Bir kez rahat ettirmedin beni, dizlerine darıldım ben.

uzak oldun hep yanımdan. Bıktırdın beni canımdan. Geçmem artık inadımdan. Nazlarına darıldım ben. Sensiz ayaz vurdu cana. Dört mevsim kara kış bana. Bu şehrin baharlarına, yazlarına bile darıldım ben.

Sevgili dostlar, dinlediğiniz bu program gölgesizlerle günde iki kere 14 ve 24. Evet. Arada böyle bazı bilgileri tazeliyorum. Çünkü şunu biliyorum. Bu radyoyu dinleyenler başka dinleyicilere benzemez. Ne demek istiyorum? İsterler ki bu güzelliği herkes duysun. Onun için ne yapıyor? Gidiyor eşe, dosta tavsiye ediyor. Tabii. Vallahi çok şükür. Böyle sürekli her programda aramıza yeni katılanlar var. Tadını tatmayan bilemez. Ama bir kere dinlerse de Allah'ın izniyle ne Radyo 7'den ne de gölgesinden vazgeçmez. Aranamede gene bir şiir okurum. Şu türküyü bir dinleyelim.

Kederlenme gönül, buymuş yazı. Felekten payını aldı say beni. Kaderin kimseye yok intiyazı. Arzar etsem de güldü say beni. İş işten geçti yeni anladım. Sevgi şefkati kini anladım. Cananı anladım canı anladım. Bilmediğim varsa da bildi say beni. Aldanıp olmadım nefsime köle. Minnet eylemem beni yedi yad ele. Sebep ne ola ki düştüğüm şu hale. Muradı yarıda kaldı say beni. Muradı yarıda kaldı say beni. Eyvallah sevgili dostlar. Nasıl? Güya sizi duman edeyim dedim. Ben kendimi duman ettim. Böyledir. Eşen düşer. Radyo 7'de gölgelenmeye devam.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Rivayet olunur ki bir adam eşine latife etmek istedi ve şöyle dedi: Allah sizi gerçekten güzel yaratmış, fakat akılca biraz eksik kılmış. Kadın cevaben dedi ki: bizi güzel yarattı ki bizi sevin, akıldan eksik yarattık ki biz de sizi sevelim. Abi, hanımefendiler duyuyorlarsa korkulur baba. Şaka bir tarafa, kurban olduğum Mevlam tam böyle birbirine yoldaş olsunlar diye yaratmış kadınla erkeği. Karşılıklı bir tamamlama.

Evet, Buket Hanım, Ömer Bey, Hatay Dört Yol'dan Alihan Çakmak, Ankara SGK'dan Bayram Bey, Belçika'dan Emre, Belçika'dan Aydın, Balıkesir'den Bakican, Cengiz Özköse, Ankara Polatlı'dan ve şu an hasta yatağında yatan Zafer Kağan Güneş, Antalya'dan, evet, Kenan, selam olsun, geçmiş olsun hasta olan tüm canlara veya hastası olanlara şifalar dilerim.

Sevgili dostlar, biz insanlar kesinlikle çok net bir hakikat ki hem aciziz hem de nankörüz. Çünkü ya Allah hayat vermiş, ana vermiş, baba vermiş, evlat vermiş, nimet vermiş, nefes vermiş, vermiş. Vermeye devam ediyor her an. Ve yine verecek olan sadece o. Rızka kefilim diyor. İnsan bunu görmüyor, duymuyor. Verilmiş olanlara rağmen şeytanın gelip de kulağına şu fısıldayışına kanıyor. Yoksul düşeceksin. Fakir olacaksın. Bir şeyler yap. Ne olursa olsun. Helal haram fark etmez. Senin ne suçun var? Senin ne eksiğin var? Şeytanın gelip de kulağına şu fısıldamasıyla yapmadığı pislik yok. Bunu niye söylüyorum? İşte bir haber gördüm. Bir kadıncağızın arabasını satın almak vaadiyle 4 milyon lira parasını gasp etmiş dolandırıcılar. Düşünebiliyor musun ya? O parayı nasıl yiyeceksin? Hem bu dünyada hem sonra acı acı çıkmayacak mı? Hiç mazlum kulun ahı yerde kalır mı?

0: türkü güzelliğinde devam edelim. Radyo 7'de gölgelenme. Ne enteresan bir tezattır dostum. Yan yana sözcüğü ayrı yazılır. Fakat apayrı sözcüğü bitişik yazılır. Ne tezat değil mi?
1: Gölge sizlerle.

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Levent ilk defa yazıyorum diyor. Teşekkür ederim. Evet. Furkan Yılmaz, aleyküm selam. Emre Çelik abime bir şarkı demiş, pekala. Denizli'den Beyza. Bu arada hani bir kardeşimiz vardı, hasta olan, Zafer Kağan Güneş. Ya fotoğrafı geldi bana, nasıl böyle pırıl pırıl bir kardeşimiz. Geçmiş olsun, şifa diliyorum canım kardeşim. Allah yardım etsin. Evet. Beni duygulandıran şarkılardan biridir bu. Bir Ferdi Tayfur hastasıyım. Allah mekanını cennet etsin. Yani şarkılarının hepsi güzel. Ama bazıları bir başka. Onlardan biridir Ah Bir Çocuk Olsaydım. Ama benim kişisel kanaatimi tanıyanlar bilirler, aramıza yeni katılanlar da öğrensin. Bırak çocukluğumu, bir gün öncesine geri dönmek istemezdim.

Az önce söylediğimi bir tık açayım mevzuyu çok uzatmadan. Dedim ya, ben bir gün öncesine geri dönmek istemem. Kötü bir çocukluk yaşadığım için değil. Bilakis benim akranlarım, bizler, bana göre güzel ülkemin çocukluğu adam gibi yaşayan belki de son dönemiyiz. 70'li yılların içinde doğanlar için söylüyorum. Neden geriye dönmek istemiyorum? Benim kafa şöyle çalışıyor. Ya illaki bazı hataları yapmasan bile yine hata yapacaksın. Bazı zorlukları tekrar yaşamasan bile başka zorlukları yaşayacaksın. La kardeş, gelmişim 50 yaşına. Şu kısa olmayan, çok uzun olmayan ama kısa da olmayan yolu tekrar yaşama fikri beni çok yoruyor, biliyor musun? Bak, ne olur yanlış anlamayın. Rabbimin de gücüne gitmesin tabiri caizse. Ben ölümü istemiyorum. Ama yaşamaktan yoruldum. Bunu isyan için söylemiyorum. Aman ha. Yani dünyayı sevmiyorum. Böyle anlayın.

Peki programımızın vazgeçilmezlerinden birine geldi sıra. Talha Bora Öge kardeşiniz. Ya aslında sadece şoförleri ilgilendiren bir şey değil kamyon arkası yazısı. Ben dinleyicilerimizin hepsinin genel olarak ilgisini çektiğini düşünüyorum. Peki size bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Çok sağlam ha. Sevgili dostum, tabii kamyon arkası yazısına geçmeden önce bu yazının bana hatırlattığı şeyi söyleyeyim önce. İnsanlar genel olarak derler ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindana düştü. İfade yanlıştır. Zindan Hazreti Yusuf'la tanıştı. Şimdi işte sözümüzü söyleyelim. Sevgili dostum, canım kardeşim, yiğide her yer meydan, ümitsize her yer zindandır.

Sevip de ayrı düşmek kolay mı? Kolay mı öyle? Kışta bile hayat olur 1 Temmuz. Allah'ım, bu nasıl hasrettir böyle? Bir yanımda yangın, öbür yanım buz. Derdim sıralıdır dağlar içinde. Yüreğim sessizce ağlar içimde. Hasretin sancısı aynı biçimde. Bir yanımda yangın ya Rabbi. Öbür yanım.

gittiği andan bu yana bir yanım yangın ya Rabbi, öbür yanım buz. Sen biliyorsun ben. Bir yanımda yangın, öbür yanım buz.

noktada başı çekiyor. Gençliğe özgüven adı altında ego yükleniyor. Beni şu an dinleyen genç kardeşlerim, seven, muhabbet besleyen, sözüme kıymet veren, bak canım kardeşim, İş yerinde, okulda, sosyal medyada sana empoze edilen şeyi hemen alıp da benliğine yerleştirme. Çünkü ego ile özgüven çok farklı şeylerdir. Şöyle anlatayım ve lütfen unutma. Özgüven tecrübe yaşadıkça artar. Fakat ego cehaletle artar. Özgüven sağlamdır kardeşim. Özgüven sahibi bir adamı kolay kolay yıkamazsın. Fakat ego çok kolay patlar.

diyor ya, bak soğuyorum kendimden diye, günümüz gençliğini hem kendilerinden soğutuyorlar hem de günümüz gençliğinden çevresi soğuyor. Bunun nedeni şu: çeşitli yollarla, ki sosyal medya maalesef

bizim çırak. Çok sevdiğini düşündüğü birini uğurlarken, dükkandan uğurlarken çok düşünceli olduğunu fark eder. İşte misafirini uğurlar, usta, çırak hemen yanına gider. Der, usta sen bu gönderdiğin kişiyi çok seversin. Niye bu kadar endişelisin? Nedir bu düşünceli halin? Ustası çırağına der ki, eylem olmadıktan sonra sevgiyi neyleyim? Kanıt olmadıktan sonra güveni neyleyim?

çok sırlı bir meseleden bahsedeceğim. Dinlemiş olabilirsiniz, okumuş olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz. Bir de bu kardeşinizden farklı bir bakış açısıyla. Ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Her nefis ölümü tadacaktır. Bak dikkat et. Her yaratılan diyebilirdi. Her can diyebilirdi. Ama ne diyor? Her nefis ölümü tadacaktır. Sevgili dostum, burada insan ya Allah'ın kuludur, maalesef ya da nefsinin kulu. Öyle ya da böyle yaradana dönecek olan ve onun yarattığı nefsi insan kendine haşa ilah edinmemeli. Ne demek istiyorum? Allah'ın emri dururken nefsinin emrini yerine getiriyorsan bu bir problemdir. Ve bu ayette bir şey daha düşünmek lazım. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Demek ki ölüm tadılan bir şey. Tadılan şey de ya acıdır ya tatlıdır. Tattan bahsediyor bak. Demek ki bazıları için ölüm çok acı olacak. Bazıları için de çok tatlı. Rabbim ölümü tatlı kıldıklarından etsin bize.

Vay vay. Radyo 7'desiniz. Gölgesizlerle programında gündüz 14 gece 24 huzurlarınızdayım. Şimdi sevgili dostlar, şair diyordu ki, az evvel ölüm deyince aklıma geldi, mevzuyu tamamlayayım. Şair diyordu ki, ölüm bir eve girince dostum, sağ kalanları da biraz öldürür. Of. Bir evde belki dede, belki nene, belki ana, belki baba, belki evlat, herhangi biri öldüğünde onunla beraber diğerleri de biraz ölür. Bak, bunun ne demek olduğunu insan ne zaman anlıyor biliyor musun? Özlediğinde o özlediğin kişinin evine değil de kabrine gidince.

Nasıl bir ses, nasıl bir yorum be Hak'tan. Pekala, sosyal medya hesaplarım için Talha Bora Öge yazman yeterli. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hepsindeyim. Ve gelen mesajlar Almanya...

Köln'de seyahat acentesiyiz. Seni dinliyoruz devamlı diyor. Ve bir de orada Bayburtlu hemşerim varmış, Emre Karakel'le. Selam olsun. Kim bu mesajı atan? Sevgili dostlar, Celal Onart.

zinetimiz yoktur. Dar penaha, harabat ehliyiz. Dünya gerekmez. Mecnun oluşumuz Didarullah'a, bulmuşuz Mevla'yı. Leyla gerekmez. Her halimiz geçti şeriat ile, kul olduk biz. Kul olduk sadece Allah'a. Marifata erdik hakikat ile, biz vahdet ehliyiz. Başka gerekmez.

ikrarı ezelden belli sözümüz. Varlığından vücut buldu özümüz. Veçh-i seyrullah'tır gönül gözümüz. Sıfata bakmaya ayna gerekmez.

Kahramanmaraş'tan Songül Hanım, Fevziye Hanım Ayvalık'tan dinliyor bizi. Evet, Isparta'dan Barış, Osmaniye'den Halil, Osmaniye Kadirli'den. Evet, Aksaray'dan Serdar, Kırklar elinden selamlar demiş Burcu kardeşimiz. Her zaman dinliyormuş, evlatlarına armağan ediyor sıradaki eseri. Evet, selam olsun hepinize.

0: Bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim. Şoförlü arkadaşlar not ediyor musunuz? Gerçi herkes not ediyor. Tadım zaten yoktu benim. Tuzumu da yarama bastım gitti.
1: Gölge sizlerle.

0: Kemal Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Şimdi son eser olaydık, biz de mutlu olaydık. Madem gidecektin duama niye amin dedin diyor. Şimdi ben de kapanış duamı yapacağım. Fakat bu öyle bir dua ki, buna amin diyebiliyorsan ne mutlu.